Hayat yolu uzak. Mühim nokta haman bir neçe kadem nerdili boludu. Kıyınçılık her kancı zor bolsa mu, hal kılıçtan yolu çıkıdı. Kıyınçılığını yanışının en yakış çağrısı şu ki, özünüzünü yeterli güçlendirin. Nuranı mənzilge haman yeterlisiz.

Hayat birinin kendin bir başlanıp durduğun toxtamas köreşke oxşaydı. Müşkülat, hatta halaket etrafımızda əgip yürüdü. İşimiz 10 kilovatkan çağda ola bizden tolum yıraq dək bilinudu. Əmeliyyatda ola yenimizdila. Her vaqt, her qandaq şekilde palaket küçürüşümüz mümkün. Hayat tolumu acizdur. Qiyin əhvaldan qandaq kutulumuz? Tordaşlarının mundaq bir cevabı ba? Birine çıqadam artıq meniş arqalıq. Mundaqlı qarğanda bu cevabının adilliqi da bir xil uzluq ba? Azıraq oyunu baxsaq, onuğu bir xil etkili bulmaydıgan açıq ələm yoşırın qalıqını eskıl alaymız. Yaşla qanda qiyin əhvaladı qalıdu? Amma bapraq qılıp etkanda Ali Mektep imtihanıdan ötəlməslik, aspirantlıqı ötəlməslik, oxuş bütürüp xizmət tapalmaslıq, maaşdan tövəllikidin öy icarımı alamaslıq, öy situalanmay toy qılamaslıq, uzaq arlaşqan muhabbetidin ayrılıp getiş, xizmətdən tuyuqsuz ayrılıp geliş, ailistə ölüm yetim ya ki eğir kesal bop geliş. Manım ışındaq turmuştaki müşkülatla, hecaran azabi, tabi apet ve süni külpetle, türlük şekilde kendi beşimizde kilip, kendi orulgan muştak ağız burnumuzda kan kılıp etişi mümkün. Mağın nisbetten etkanda müşkülat ve özgürüşle men okuş bitirgen 2011 yılı 6. aydın başlandı. Dereceden taşkırı natıq programısı ve aldıngı kitabım bir yılınızdaki 8760 saatte aşu qiyin küllerini tılıq iliştin sağlanamıgan bolsam mı? Bek köp sözləp getiştin. Təpsilatlarını ve aynı çağdaki qaymoqış işi de çüşkülləşken halimini bayan kılıştın sağlanğan edim. Belkim bugün aşu bir məzgillik ötmüşümge haqiqi yüzülünüp yürek sözlerimini etip bir əlişim mümkün. Toluq kursunu pütürüşke az kalan çağda atam yezip kuralırgı yol çırıqı orıntıp beri vetip 20 yaşla çamısıdaki işki məsjigitnin musikli plan soğuk vetişi sahiplik eğir yarılınıp doktorxanda qaza kıldı. O, texımı köp kişilerin yolunu yorutmaqcı boğa idi. Halbuki, özü ətsi çıqan kuyash nurga ulaşamadı. Xizmətini koyup, oxuş pütürüş murasımını taşlap, atamın ölümünü ustuş üçün naidi ciddi ürümçeyi qayıttım. Ayırpılandı ketip etip, özümünü tutu olamay, qatıq yığladım. Bu, menin ən ağırqı yığılışım bop qaldı. Şunodin keyin, hər qancı eğir künge qalsam mı, közümdün tamcı yaş aqqızmıdım. Atam ailemizden törüge idi. O ketip, ailemiz kümpey küm boldı. Mən kiçik gün hocuramğa kırıp elip, qancı keçilerini səhərge oludum. Yaş tökmüdüm, amma yürüküm yığlaydı. İçimge akkan açıq yaşlarım yürükümünü eçiş duraddı. Tın almay kalattım. Bicar anamının yeş kurmay, bir kanç kündülü orğulap getdi. Bazda kün boyu bir eğizmü gəp kılmaydı. Toluq oturuğu örləş imtihanıgı tayarlı kılıp atkan sanlım, təşviş içi de azablanıp atkan turup mu, bir tərəpdən anamğa, yeni bir tərəpdən mağın təsəli bərməkçi boladdı. O çağdıgı mən, bir gündə 12 saatin artıq xizmət kılıp, aralla nəcimin uyan maaş alattım. Tapqan pulumun üçtün biri öy icarısıgı ketip, Beycanda turmuşumunu aralı qamdi alaydım. İşki qetim iş oranını qağan, kəsibdə bir məğlubiyyatçı edim. Qız dostumu taşlap ketdi. Yenimdə yıqınım qamidi. Mağın təsəlli bərgüdək adam mı yok edi. Türlük çigiş xiyalla içi də qaymoqıp yürəttim. Kallamğa birinci bolub kəgini, nemişqa deyən sual bol.

Ən çox qorxunuş dəl qorxunuşdan özü. Məlum bir proqramıda riyasətçi bir top çolpanlarını dalağa paqı tutqılı elib çıxıdı. Paqıda nait qorxıdığan bir ayal çolpan, ağır qayrət kekilib, bir paqını kappada tutup, şu an tor xaltıqı taşlaydı. Riyasətçi onun qımındaqdaydı. Onu tikilib qaran. Siz ən üç adamlarını köz aldığınızı kəltürüb, onu şulağı oxuşdun. Şu çağda qorxmaysız. Könlünüzdeki qorxunuşunu tor xaltıqı çörüb taşlan. Mana bu cesaret, qalbi qılğıcılarının sırı. Adam tügep ketkenden keyin beşimge kelgen qiyinçılıqlardan özümni qaçırğa vaqtım dal menin ən biyaram bolğan çağlarım idi. Könlümdeki qorqunışın çörüp taşlaş niyetige kelip, qolumğa qalam qağız ilip, qılışq tegeşik işlarni bir-birlap yazışqa başlaganımda, içimdeki qorqunışın asta-asta yoqılışqa başlaganlıqını his qıldım. Hiç bolmaganda, kelgüsi birqanç yıl içide qıladığa işlarimni, ailem üçün, cemiyet üçün kandak yakışılınışlarını ekilerleydiğallıqım ne aydınlaştırıp aldım. Cudalıqı ducar boğanda şunda kıldık. Turmuşta türlük umulsızlıqlağı duş gelgen de hem şunda kılımız. Dünyada palaket uçurap durumuz. Şuna hoşar buluşumuz gerek. Adem palaket besiştin tamamen kutulup gitmeydu. Şuna bek kaygırıp gitmeyi özümüzgi medet berip duruşumuz gerek. Hem Adem yukarı yamışıdı. Otur katlamının gırbaklarından seyirilip gitmesek üçün tırışıdı. Issızlıqa, kesel boluşqa çıkın almaydı. Düşüp gitmesek üçün bütün küçünü işe salıdı. Beijing, Shanghai, Guangzhou'da öy bahası toxtamay özdi. Bəzlə küldi, bəzlə yığladı. Nurgun yaşla güzel arzu armallar bilen oxuş bütürdü. Oxuş bütürgendin keyinki turmuşunu təsavvür qılıp, 3 yılda maşina, 5 yılda öy ilişini nişallı valadı. Nişanlığı yitilmegende, ümidi yok çıkıp, turmuştan zarılınışkı başlaydı. Öz kespide xeyli dəvr sürbatkan adamlarımı kriziz tuyğusudun kutulamaydı. Külleri təşviş içi de ödüdü. Xandaqlı bolsun, endişe beyhotluqdan köp yaxşı.

Her yili memleketin her kaysı caylarıda 1-200 meydan leksiya sözleymen. Leksiya davamıda özüm teşkilligen seherçiler grupısını tanıştırmen. Her gün etigen saat 7'den burun orunumdan turup, o da 21 gün...

ne cemiyet mukunluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanına merkezleştirip, Cunhua milletin ortak gevdesi eğni müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni çöredep, Partiye Merkezi Komiteti Şincan'a bekitip ergen 5 cun stratejilik uğrun bekitmesini közlep, Şincan'a nişanlıq yardım verişinin universal önümünü özliksiz aşırıp, Jilin Şincan hemkarlıqıdan teğmü zor önüm yardışıqa türtkü boldı. Jilin Ölkülük Partiya Komitetinin şujisi Huang Jiang, Autonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Autonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Autonom Rayonluq reisi Erkin Tonyaz, münasvetlik faaliyetke katnaştı. Jilin ülkesi Şincan Uyghur Autonom Rayonu'nun nişanlıq yardım beriş hizmeti söhbet yığını 8. ayının 31. günü Ürümçide ötküzüldü. Chen Xiaojiang, Autonom Rayonluq Partiya Komiteti ve Xalq Hükümetine vakaleten Jilin ülkesinin zor küş bilen kolluğalıqı ve halis yardım bergenlikige rahmet etti. O mındaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rehberliği de bütün memleket halkının zor küş bilen kollayışı da Şincan, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dälcayıda, umum yüzlük ızcılaştırıp, iqtisadi, ictimai tərəqqiyatta bütün dünya köz tikküdek zor muvaffaqiyyatlarını kolga keltirip, partiya rehberliği ve sosyalizm tüzümünün roşan evzellikini toluq namayan kılıp, milletler meselesini hel kılışının Cungucu doğru yolunun kudretli hayatı gücünü eks ettirdi. Jilin ülkesi Şincan'a nişanlıq yardım beriş siyasi mesuliyetini əstaydıl əməliyleştirip, Altay vilayetinin tərəqiyyatını her tərəflime kollab, illiqliğe, muhabbetge, küşke tolgan Şincan'a yardım beriş cevap kayğızı yazdı. Şincan'daki her millet kadrları amısı bunu kalbige çoğunqır püktü. İki cayının 10. kıtımlıq memleketlik Şincan'a nişanlıq yardım beriş hizmeti yığınının uğrulaştırmasını çoğunqırı əməliyleştirip, kəsb əmkarlıqını küçəyitip, Şincan'ın yeğençe sanayetleştirişini, yezigilikini zamanıvilaştırışını tez alğı sürüşü. Her millet amısının işqi uğrulaşıp, krimini köpəyitişini ilgiri sürüşüge küç qoşuşini. Karmuz iqtisadını birlikte güllendirip, karmuz kesbi hemkarlıqını yanımı küçeytip, karmuzni baylıqa aylandırış hizmetini birlikte yaxşı işleşini. Ecevetiş hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, ecevetiş supsidin ortak bəhirilinip, xalqara bazarını birlikte ecep, içki taşqi koş aylınışqa birlikte mulazimet kılışını ve yuğurilişini. Yaşlar ösmürlerinin almıştırışı ve medeniyet sayahat emkarlıqını çoğunqırlaştırıp, Cunhua milletin ortak gevdesi kuruluşunu birlikte alğı sürüşünü, Şincan'a əhli kütçeyette yardım berişini kenaytıp, ixtisaslarını tallap əvətiş ve yetiştiriş hemkarlıq mekanizmini mükemmelleştirip, Şincan'ın yuqarı süpetlik tərəqiyyatını ixtisaslar terikiye iki kılışını ümit kılımız. Huang Jiang bunularını bildirdi. Şincan Uyghur Autonom Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun ruhini kəm kütsiz əməliyleştirip, cəmiyyət muqimliqi ve əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın, puxtu tutup, 5 cün strategiyelik uğrun bekitmesini közləb, hər millet kadrları amısını ittifaqlaşdırıp, yetəkləb, can tikib köreş qilib, cəsarət bilən ilgirləb, cungucu zaman ulaştırışının Şincan əməliyidini üzüksüz çoğunqırlaştırdı. Şincan'ın tərəqiyyat muvaffaqiyyatları kişini hayran kaldırdı ve qayıl kıladı. Bu, Cungu Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve Cungu'ca sosyalizm tüzümünün roşan evzellikini toluq namayan kılıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirinin dana ve doğru ikkelikini küşlük ispatlap verdi. Şincan'daki her millet kadrları amızının tapşırıqını əsli çın saxlap, eğir vəzipe, buruşni, qayserlik bilen zimmisigi eliştek məsuliyetçalıqı, fırsatni çın tutup, baturluq bilen bösüş, işqilişqa mahir buluştek ilgirləş eği, cabağı çıdap igilik tikləş, çeğra mudabiyasını küçəytiş, müstəhkəmləştek beğişləş ruhini öyginib, Jilin'nin umum yüzlük güllənişige və yuqarı süpətlik tərəqiyyatına teyxmu yaxşı türtkü bolimiz. Şincan'a nişanlıq yardım beriş, Partiya Merkezi Komiteti Jilin'a yükligen zor siyasi mesuliyet. Şincan'a yardım beriş hizmetini yaxşı işleyenlik, partiya ve devlet hizmeti umumiyetine mulazimet kılganlık. Dikkatimizde milletler

0: باختقی کسب یتیشتریش خلق ترمشی نی کپالتلندریش پن تکنیکا آرقلق قوّت قوشش اختصاصلر آرقلق ترکو بولش قطرلق نقطلق ساحلرگه مرکز لیشترب نیشانلق یاردن بیش و زیبلر نی حقیقی عملی لیشترش که پتون کشپلن ترکو بالمز جیلین شنجان همکارلقنن تاریخی ازون اساسی پخته استقبالی پارلق جیلین شنجان بلن کسب ترقیاتی جهت چونقر همکارلشیب سرتقی ایجویتی جهت اوخشش ریتمدا تن هرگتلنب قارمز اقتصادی جهت اوزرا ایلگری سورب برلیکته گللنب همکارلشیب اورتاق منفعتنیشته برلیکته یانی وضعیت یاراتیشنی خالایدو Söhbət yığınında iki tərəfin münasibətlik rəhbərləri Abdonum rayonunun iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və Jilin bilən bolğan almaşdırış həmkarlıq əhvalını, Jilinin iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizməti əhvalını tanışdırdı. İki tərəf hədiyyə qılış mərasimi ötküzdü. Jilin ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şinjandakı məzgildə Ürümçi şəhri və Altay vilayətində ecvetiş tügünü, kəsb rayonu, məktəb, doktorxana, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzey, meydan, sarayları qatarlıq caylarına verib, Şinjanga yardım veriş noxtalıq vəzifələrinin alğı sürülüş və işki cayının almaşdırış həmkarlıq əhvalını təkşürdü. Şinjanga yardım berib atqan kadrlar ixtisaslarını yoxladı və onlardan hal sorudu. Həm də söhbət yığını açdı. Jilin ölkəsi rəhbərlərindən Səidong, Wang Zilian, Avtonom rayon rəhbərlərindən Jang Yingchun, Qadın Kəbin münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Siyasi kengəş Avtonom rayonluq 13-cü növbətli komiteti daimi komitetinin 16-cı yığını tönügün yepildi. Yığında pen texnikada yenilik yaratış bilen kesipte yenilik yaratışının çoğunkuru yuğurlaşığı türtüke bulup, sünni aklı koşulgan hareketini çoğunkuru yolu koyup, yeni süpetlik işlep çıkırış kişilerini şaraitki karab, terakki kıldırış baş demisi çöğürdülüp, hakimiyet işleri çoğunkuru muhakeme kılandı. Avtonom rayonluq siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abilmecin yığınğı riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Nurlan Abilmecin bunlarını tekitledi. İşkini tikleştin el kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koktaşını kattı iş kaçırıp, baş şuji Xi Jinping'nin yeni süpetlik işlep çıkırış küçü toğırıstaki mohim bayallarını çoğunkur ögünüp, inçki özleştirip, yeni terakiyet ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idari kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp, partiya merkezi komiteti Şinjan'ı bekitip bergen, beş çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, Avtonom rayonluq Partiya komitetinin talepiga asosan maxsus kengashish apparatlik mas'uliyati burchini puxta zimmaga olib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini sharoitga qarab rivojlantirish davomida aql, farosat va kuch qo'shish kerak. Nurlan Abilmajin bunularni talab qildi. Partiya 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 4-cü ümumi yığını, Avtonom rayonluq 10-cı növbətlik Partiya Komiteti 15-ci ümumi yığını və Avtonom rayonunun 15-ci 5 illik yirik plan proqramısının münasibətlik orullaşdırımı təlifini çördəb, yeni süpətlik işləb çıxış küçünü tərəqqi qıldırışdı ki, noxtuluq sahə, noxtuluq vəzifini zıt çördəb, təkşürüb tətqiq qılışını çonqurlaşdırıb, kengişini inçikiləşdirib, nazarətçilikini əməli qılıb, ortak tonuşunu yakşı mücessemler, Şinjan'ın yeni süpetlik işlep çıkırış küçüge, teyhimi uygulaşkan işlep çıkırış münasibetini tiz şekillendirişige, türtüke bulup, yukarı süpetlik terakiyatka teyhimi yakşı terak buluş. Mevkani, Şinjan'ın baylık üstünlüğü ve terakiyat emeliyeti koyup, siyasi kengeş azalarını, açkışlık, yadroluk tekniki de ötkeliği hücum kılış, pen tekniki neticelerini aylandırış tetkikatı katarlıklarını küçe yetişki teşkilleb, pen tekniki de yenilik yartış bilen kesipti yenilik yartışının çoğunkuru yuğurluşuğa, türtkü buluşku küç koşuş. Rəqəmlik Şinjan strategiyasını yolu qoyuşuna nişallab, hesablaş küçük asası triki, tor kapalet ixtidarını küçəyitiş tətqiqatı qatarlıqlarını küçəyitib, rəqəmlik akıl tərəqiyyat səviyyəsini östürüşkü küş qoşuş. Kəsiblərinin tipini akılı qılıb özgərtib tərəqiyy qıldırışqa, sünni əqil arqılıq türtükü buluş. Xəlib turmuşu bəxt saadetini sıcıl küçəyitiş Tədqiqatı qatarlıqlarını küçəyitib, sünni əqil qoşulğan hərkətini tez yolğa qoyuşqa küş qoş kerek. Daimi komitet əzaları, hər dərəcilik siyasi kənəş təşkilatları, hər millət, hər sahə əzalarını oldun körərlik tədqiqat və strategiyəlik fikir yürügüzüşünü küçəyitişkə, qımmeti, salmıqı bar təklif fikirlərini oturğu qoyuşqı təşkilləb və yitəkləb, Şincanın yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tez yetiştirişi və rabajlandırışı. Sünni əqil qoşulğan hərkətini yolğu qoyuşu üçün əqil parasət və küş toplaş. Toğra siyasi netice karşın turguzluş ve emelde görüştüş ögünüş terbiyesinin neticesini mustahkemlep ve kengeytip teximu mükemmel kılışka yokur pelligi intilişti çıntırıp mesuliyetini ada kılış hizmetini yokur süpet, yokur ünümde yakşı işlep siyasi kengeş işlerinin yokur süpetlik terakiyatıga emeli işleş, emeli netice yaratış arkalık türtükü buluş gerek. Yığında münasibetlik kadrlar işleri avazgı koyulup makullandı. Yepiliş yığınıdın kiyin, Cungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Wu Hechuan təklifke asasen hesablaş küçü bilen akıl gevdi birleşip kesip terakiyatı yeni süpet koştu diyen temada leksiya sözledi. Abdonim rayonluk siyasi kengişinin muavini reislerden Yang Yung, Abdurraqib Tömir Niyaz, Eziz Musa, Liu Huijun, Pu Shumi, Xu Shenyi, Hasanjan Ahmed, Batu, Shigang, Anwar Ibrahim, Bosh Katib Rincheng yig'inga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Jongu Xinjiang rayonining tarixi, Jongu Xinjiang rayonining din tarixi degan ikki kitob tunugun tushdan burun Beijingda e'lon qilindi. Bu ikki kitobni butun mamlakatdagi Xinjiangning tarix, din, arxeologiya, mədəniyyət, Çigra rayonu idarə qılış qatarlıq sahələrini çoğunqır tədqiq qılğan 80 nəçə nüfuzluq mütəxəssis, alim, 100 nəçə qitim mühakimə qılış, izdiniş arqılıq tüzüb çıxdı. Bu, asasdın tüzəb mənbəni saplaşdırış. Şincan tarixiqə dair bilimlərini umumlaşdırış, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdə intayın mühim əhmiyyət qeyigə. Şinjiangning ichki tarixida, tarixiy materializmda, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engida, Jonghua madaniyati maydonida chang turilib, mo'l tarixiy material, cho'ngqur davli, puxta yozuvchilik stili orqali tunugunki Xinjiangdan bugungi Xinjiangcha bo'lgan taraqqiyot o'zgarishi jonliq bayon qilinib, buyuk birlikka kelgan davlat idoraqlik tizimidagi Xinjiangning gullanib taraqqiy qilish tarixi va ko'p xil din tang mavjud bo'lib turish andazasining tadrijiy o'zgarish tarixi sistemliq namoyon qilindi. Jongo Kommunistik Partiyasının Şincanı idar qilish şallıq musabisi çoğunqır bayan qilinib, yeng davirdiki partiyanın Şincanı idar qilish tədbirinin muvaffaqiyyətlik əməliyyəti umum yüzlük namayan qilinib, Jongo zadı qandaq, Şincan zadı qandaq degen tarixi logika dünyaya teximu yaxşı tüşəndirildi. Jongo İctimai Pəllər Akademiyası Millət Tədqiqat Orni Şincan İşxanısının mudir tədqiqatçısı Wang Yao mundaq dedi. Bu ikki kitobning tuzilishi yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish muvaffaqiyatlarini tarixiy aslash va tajribalarni yakunlash. Uningdagi tarix qarshi, tarix yechimi, nazariya to'nishi, asosiy maydon qatorliqlar Xinjiangni madaniyat orqali o'zuqlantirish va ma'rif sohasida muhim yetakchilik rolini joriy qildirib, o'rtaq to'nishni mujassamlash, qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda tangdashsiz rol o'ynaydi. Şinjiangning ichki tarixining nashr qilinishi, asosdan tuzab manbani saplashtirish, qalbdan e'tirof qilishni ilgari surish, Jongo Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri tarix bilimi va ideya qarashni qalbga singdirishga turtki bo'lib, har millat kadrlari ommasini Jongo qalbini mujassamlash, Jonghua ruhini mustahkamlashga tarbiya orqali yetaklab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishqa aql va kuch qo'shishqa foydaliq. Jongo kitob obzorchiligi ilmiy jamiyatining boshlig'i Guo Yiqiang mundaq dedi. İki kitapta Şinjan'ın tarihi terakkiyatı, dinlerinin özgürüşü katarlık bir katar zor ulluk meselelerge ilmi cevap verilip, Jonghua milletinin köp kıllık bir gevdileşken endizisinin şekilleniş logikisi ve puhta uli namayan kılınıp, yeni devirde Şinjan'ın yukarı süpetlik terakkiyatı türtkü buluş, milletler ittifaklığı terakkiyatı işlerini çoğunkurlaştırış, Jonghua milletin ortak gevdesi yani müstehkemleş, muhim ideye yetekçilikige ve emelde körüstüş örnekige iyi kılındı. İlan kılış meydana da merkezinin münasifetlik tarmaklarıdaki mesul yoldaşla, Abdonom rayonunun münasifetlik oranlarıdaki mesul yoldaşla yeni kitabının yopkana açtı. Kitabını tüzgüçüler vekili yeni kitabının umumi ehvalını tonuşturdu. Münasifetlik sahədəki mütəxəssislər, alimlər fikir almaşdırıb söz qıldı. Nəq meydanda kitab hədiyyə qılış mürasimi ötküzüldü.
1: Əmdi, asasdın tüzəb mənbəni saplaşdırıb, tarixi paketini bayan qılıb, qəlbini mücəssəmləb, ruhunu tavlab kəlgüsüki yüzlənimiz mavzolluq xəbərini anlatımız. Cungu Şinjan rayonunun tarihi, Cungu Şinjan rayonunun din tarihi diyen iki kitap Şinjan İctimai Fenler Akademisi tüzgen, Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılıp tarqatkan. Hemisi de kiriş söz, yetti bab mezmun, ahırkı söz ve çoğun işler hatırısı tesis kılıngan. Cungu Şinjan rayonunun tarihi namlı kitap, devletimizdeki ötmüş bilen hazır tutaştırılgan, sahale umumiyüzlük kaplangan, tüzülüşü, kurulması mükemmel kiliplik bolgan Şinjan'ın umumi tarihi türdeki tunca eser. Kitapta Marksizmlik tarih karşını tüp yetekçi kılıçtı çıntırılıp, Cungu milleti ortak gevdesi eğini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniye çın közlenip, Şinjan'ın kadimden hazırgıç bulgan tarihi terakiyat tomuri ve Roşen devir alaydiliki toluk sistemlik retlenip, Şinjan'daki her millet halkının bütün memleket halkı bilen birlikte, vatanımızın bir payan zımınını içiş, Cungu milleti ortak gevdesi yugurluş, Cungu tarihi medeniyet tomurunu davamlaştırış, Cungu münevver medeniyetini güllendiriş, uluğ millet ruhini yetildiriştek tarihi musabisi çoğunkur düşendirilgen. Cungu Şinjan rayonunun tarihi namlı kitabının baş muharriri, Şinjan İctimai Fenler Akademisi'nin sabık muavin başlığı tetkikatçı Tian Weijang mundaq dedi. Her bir materyal, her bir surat, her bir sallık malumatını astaydıl seleştirip, hikaye arkalık paketini düşündürüp, tarihini, halk yartıdı diyen baş demini, tekimi canlık namayan kıldık. Meydanı toğra, sistemimiz mükemmel, tarihi materyal hakiki buluş, Şinjan'a dair tarihi bilimlerini tarıkıtışta mühim ehmiyetki iye, yardımı çoğun. Cungu Şinjan rayonunun tarihi namlı kitabının muavin baş muharriri, Abdonom rayonluk partiya komiteti partiya tarihi ve hüccet materyal tetkikat ornunun sabık muavin başlığı, birinci derecelik kuzetkici Gu Huaxiang mındak dedi. Her bir yekünün tarihi materyal asası, mütehessiz alımlarının yekünü ba. Ahırda, her kays tereptiki mütehessizlerinin fikrini yığınçaklap, hüküm şekillendirdik. En yeni arkeologilik materyaldan faydalanıp pakt arkalık sözleşti çıntırdık. Cungu Şinjan rayonunun din tarihi namlı kitapta partiyanın Şinjan tarihi dair meseleler doğrusudaki asasi yakını ve asasi siyasi umumi yüzlük ızıçılaştırılıp, Cungu tarihi, Cungu milleti, Cungu medeniyetinin bir bütünlüğü yüksekliği. Cungu millet ortak gevdesi eğini müstehkemleş ve devletimizde dinli cunguçılaştırış yönelişini çıng turuşka paydalık buluş meydanı çıkış kılınıp kitabının asas liniyesi ve asasi tomuri şekillendirildi. Kitapta kadimki zaman tarihi, yakınki zaman tarihi ve hazırki zaman tarihi sayyipsinin nisbeti muvafık uğrulaştırılıp, kadimki zaman tarihi sayyipsde açkışlık, zor meselelerini ıhçam bayan kılışkı ehmiyet verildi. Partiyanın rehberliği de Şinjan'daki dillerinin kıyafeti de barlıkı kelgen yepyeni özgürüşle bulup mu yeni devirge kirgendin buyan Şinjan'ın din hizmeti de kolluğu keltirilgen tarihi muvaffakiyetle noktalık bayan kılındı. Cungu Şinjan rayonunun din tarihi namlı kitabının baş muharriri, Şinjan İctimai Fenler Akademisi'nin muavin başlığı Yu Shangping mındak dedi. Bolupmu, kitapqa Şinjan Uyğur Avtonom rayonu qurulğanlığının 70 yıllık toğrısındaki məzmunu kirgizilib, Jungo Komunistik Partiyasının rəhbərliyində Şinjandakı dillərinin qiyafətində barlığa gələn yepyeni özgürüşlər bir qədər canlıq namayan qılındı. Bu

ve pişiqlanış derecesi tüm bulgan yemeklerini yeşik adetlengende, yukarı maylıq, yukarı tuzluq ve yukarı ısıqlıqtaki yemeklerin anlıq kaldı çetki kakamız. Bu, eğizini başkuruşdan açıqçı. Onun da başka, maysız, tabi pişiqlanış derecesi deyimi tüven yemeklikler adette mineral maddalar, vitamin, mesela kara açlıqdan B4'deki vitaminlere ak gürüç, ak unluğun giden yukarı buludu. Bu kıl tamak talasını deyim yaxı saklap gelip, bizni etraplık ozukluğa eriştirirdi. Şunun bilen bile bu yemeklikler terkibi yana oksitlenişke karşı turuş rolu bulgan her kıl ösümlük maddalar var buludu. Mesela polifonol türüdükler, ösümlük pulhasart, güngürt birikimleri katarlıklar. Bu maddalar yağ köydürüşüne ilgeri sürüş, sağlam oruklaştırma aktif ehmiyet geyge. Tamaklanış ağırlık vaxtının uzurap gitişi. Nurgun kişiler sağlam oruklaş mezgili de özünün gızalanış aralık vaxtının uzurap ketkenlikini baykaydı. Bu bir yakşı signal. Çünkü siz tamak talası mol, pişikleniş derecesi bir kadar töven, şeker ve yağ bir kadar az koşulgan tabi yemeklerini yeşine tekim yaş görüp kalasız. Bu aşkızanın kurudalış suretini astılı tutu. Kan şekerinin davalgışını tekim küçük kalıdı. İnsulinin acırılıp çıkışı tekim mümkün bulup, İnsulinin tüz sürati örlük sebebinden kilip çıkan kan şekeri tüz sürati tüellep gitiş ve açlık tuyğusu tüz sürati peyda buluş ehvalı görülmeydi. Tamak yiyiş aralıkı şunun bilen tabi aldı uzuraydı. Bu, adem bedenindeki kan şekeri, kandaki may miktarını tekimi sağlam kılıplı kılmay, yine diyabet kesili, yürek kan tumor kesellikleri katarlık metabolizm karakterlik kesellikleri gariptar buluş hevpini tüelletişke paydalık. Uyku süpütünü yukarı götürüş. Tereddütni ravallaştırış, yemek içmek kurulmasını tenşeş, tamak yeş aralıkını uzartıştan başka yine uyku sütümüzün yukarı götürüşümüz, çoğun tereddütni ravan kılış ehvalımızın yakışılışı mümkün. Bu özgürüşler beden ağırlığının özgürüşünün burun körülüşü mümkün. Bir tereddütten nurgun tabi yemeklikler terkibi de uykunu ilgiri sürüdüğün biriktirilmiş maddelerden serotonin ve melatoninin açıkçılık aldığı halette triptofan var. Mesela, banan, süt, yeşil yopurmaqlı köktatlarda mol magni elementler nervlarının ayacalanışını çekilip, bedeninin azad uxlaşı altı kirişi gerden berdi. Yeni bir tarafdan maysız yemeklikler kan şekerinin davalışına azaytıdı. O yeni bedendeki türlü hormonlarının acırılışının normal seviyesini saklap, nerv sistemisi iktidarını turaklaştırıp, tekmetin iç mukum uxlaşı paydalı.

0: Qadirlik dostlar, yiroqni ko'rolmaslik gradusi bu darajadan ishib ketsa, ko'z kasalliklarining xatari shiddat bilan oshadi. Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqtda xabar berdi.
1: Yaqinda yiroqni ko'rolmaslik 600 gradus ko'z qorichig'i xatarining kritik qimmati degan tema qiziq nuqtaga aylandi. Nurg'un to'rdoshlar, yiroqni ko'rolmaslik 600 gradusni ishib ketsa, zodi qanday xavf-xatar bor deb so'rashdi. Amaliyotda o'tira tuvan darajadagi yiroqni ko'rolmaydigan kishilar bilan silish turganda, Yiroqni ko'rolmaslik darajasi 600 gradusdan oshgan kishilarning har xil kasallik o'zgarish xavfi eshib ketibli qolmay, og'ir bo'lganda hatto amma bo'lib qoladi ekan. Uning ustiga Yiroqni ko'rolmaslik operatsiyasi zaxmlangan ko'z qorchig'ining qurilmasini o'zgartalmaydi ekan. Undaqda nima uchun Yiroqni ko'rolmaslik 600 gradus ko'z olmas xatarining kritik qimmati hisoblanadi? 600 gradusdan eshib kelsa, ko'z olmamizga yana qandoq ta'sirlarni olib keladi? Nima uchun 600 gradus ko'z olmasa xavf-xatarning kritik qimmati bo'lib hisoblanadi? Ko'zimiz yiroqqa nazar solgan hamda ozoda holatda tanishilgan vaqtda teng unumli sharsman aynak darajasiga asosan mundaq ayirishga bo'ladi. Birinchi, tuvan darajasiga yiroqni ko'ra olmaslik. Bu 50 gradusdan 300 gradusgacha. Ikkinchi, o'rta darajasiga yiroqni ko'ra olmaslik. Bunda 300 gradusdan 600 gradusgacha. Uchinchisi, yuqori darajadagi ko'ra olmaslik. Bu 600 gradus tan va bunda yuqorilar. Undaq bo'lsa, nima uchun 600 gradus bo'ladi? Yiroqni ko'rolmaslik gradus ko'z o'qining uzunlik bilan munosabatli. Yiroqni ko'rolmaslik 600 gradusga yetgan odamning ko'z o'qining uzunligi normal holatdagi 22 mm'dan 24 mm'gacha bo'lgan aralıqdan eshib 26 mm'dan eshib ketgan holatda bo'ladi. Bu vaqtda ko'z shahri yo'g'inab ketsa, asl yerilib ketadi. Ko'z o'qi uzrab, ko'z olmas divari Bunun da körüş tor perdisi, tomurluq perdiler sozulup, nepizlep, yerilip geçiş xəbiti sürətli aşıdı. 600 gradus bolsa, köz almasının xəbib xətirinin kertik xımmet hesablanıdı. İğir dərizi yaraqını körəlməsdik, köz tiginin özgürüşüdün buludu. Tətqiqatlarda mülçərlinişçə, 2050-ci yılıqı barğanda bütün yerşarada yaraqını körəlməsdik kesiligi qırptar buluş nisbiti 49.18% getirdikən. Bunun içi de, Eğir derecede yarakını görülmesinlik kesilik gırptar buluş nisbiti 9.18% getirdikken. Ondaq da yarakını görülmesinlik derecesi 600 gradusdan eşip geçse neymiş yüz berdi? Nurgun kişiler yarakını görülmesinlik anca parva kılıp getmeydi. Lekin yarakını görülmesinla gradusdan yukurtuven buluşudan kat'i nazar, her xil köz astı keselliklerinin xavfi eşip getirdi. Eğer terakki kılıp 600 gradusdan aşkan bolsa, tekme xatarlik buludu. Көз оқы зияд ұзырап кеткеннің башқа ене көз қаржығының башқы құрылымлардығы кеселлік өзгерішлеріні кәлтіріп чықырады. Даим көрілдіғалардың көз көріге ақ түшіш, глаукома, кейінгі көз иқы үзімсіман ішіқи, көріш торпәрісі кеселлік өзгеріші қатарлықлар бар. Әмді көз әгешмі кеселліклердің үзбериш қайпы ішіп кетеді. Ені бәзі тәтқиқатларды мәлім болышча, 9.16% иғыр дәрежі зирақны көрелмейдіған бимарлар ақырды көрелмес болып қолады екен. Bu, her 10 iğir derece yiraklık görülmeydiğin bimar işçi de, ahırda bir adamdan kelgüsüde mengü yoruluktan ayrılıp gelişi beraber işken. Köz gördüge ak. Köz gördüge ak çüşüş, dünya makyazlı körüş kuvvetinin ziyan kuşuruşunu keltirip çıkırdığın ikinci çoğun amel. Şundakla, ama bulup gelişini keltirip çıkırdığın en mühim sebep. Köptürlük tətqiqatlarda məlum buluşça, yukarı derecede yiraklık görülmesle köz gördüge ak çüşüşünün xəterlik amellerinden beri işken. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqarı dərəcədə yaraqını görəlməydiğən kişilər köz göhürüqə aq çüşüşdə texmi baldor əm texmi iğir bulu dikən. Glaukoma. Glaukoma bir xil iğir bolğan qayturğulu bulmaydıqan əmə qılıb qoyduğan göz kesili. Nurğun tədqiqatlarda bayqılışca, yuqarı dərəcədə yaraqını görəlməslik glaukoma bulubmu, uçuq bulunluq glaukoma buluş xətərin aşırıydı dikən. Yaraqını görəlməslik dərəcəsi qancı yuqarı bolsa, Uçuk bulunluk glaukoma payda buluş xatiri şunçu çoğun bulu diken. Tahlillerden məlum buluşca, Yiroqni körelmeslik derecesi her 100 gradus assa, glaukoma kesilinin kozuluş xatiri təxminen 20% aşı diken. Yiroqni körelmeslik xarakterlik seriq dağ kesellik özgürüşü. Seriq dağ normal anatomiyelik kurulma namı bulup, kesellik namı emez. Seriq dağ körüş kuvveti, körüş iktidarı mesul bulgan en muhim körüş tor perdisi kurulması bulup, Seriq dağdı kesellik özgürüşü körülgen aman körüş kuvveti tedirici tövelleş, nerslerini tosu iliş, nerslerinin şekli özgürüş, rayan sezimi normalsızlanış ve seliştürme sezgürlük tövelleş katarlık alametlerini keltirip çıkar ediken. Yukarı derecedeki Irak'ın görülmeyen kişiler topuda Irak'ın görülmesilik karakterlik serik dağ kesellik özgürlüsüne körüş kuvvetinin ziyan kuşturuşunu keltürüp çıkardığın en asaslı sebep olup 38,19% negeleydiken. Körüş torpertisi etrafındaki kesellik özgürlüsleri. Tetkikatlarda görsülüşçe köp kısım yukarı derecelik Irak'ın görülmeyen ağırlıklarda körüş torpertisi etrafı kesellikleri özgürlüsleri mevcut olup Yaşlar topi ve yarakını görülmezlik derecesi tekimi yukarı kişiler de asan görüledigen. Daim görüldüğallardan yarakını görülmezlik yay şekillik dağ, besimsiz akırış, katakçı şekillik özgürüşçallık, haltısıman özgürüşçallık ve pigment özgürüşçallık katarlıklar var iken. Yukarı derecede yarakını görülmeydiğen kişiler topu da körüş torperdisi açırıp gitiş hepi yukarı. Şunakla yukarı derecede yarakını görülmeydiğen kişiler topu da bu ehval tekimi köp görüledigen. Körüş torpertisi acırap gittiş, körüş iktidarı ığır təsir görsüldüğün köz kesellikleri ciddi keselliklerinin biri deyilirken. İğır derecede Irak'ın görülmesilik evlatlarına irsiyat kalıdı. Yukarı derecede Irak'ın görülmesilik roşen bulgan cemaat toplanış xayişi iyi bulup,

0: Evette Irak'ın görelmezlikine irsiyet ve muhit amılı bile münasvetli ekdep karılı batıdı. Aile şiisinin tekşürüsü körüstülüşçe, ata ananın Irak'ın görelmezliki, perzentlerinin Irak'ın görelmezlik hepini aşırı ödedikken. Umumen ailedeki ata ana iki taraf Irak'ın görelmese, perzentlerinin Irak'ın görelmezlik nispeti 43,16% bulup, başka aile şiisindekilerden körünerlik yukarı bulurken. Ata anadan bir taraf Irak'ın görelmese, Perzentlerinin yakınını görelmezlik nispeti otura hal bulup 14,19% bulurken. Ata anısı yakınını görelmese perzentlerinin yakınını görelmezlik nispeti en tüven bulup fakat 7,16% bulurken. Onun da başka otura tüven derecedeki yakınını görelmezlik bilen siliştirganda irsiyet amili yukarı derecedeki yakınını görelmezlikten 101'de tekme muhim rol oynaydıken. Bunun da şunu görülüşü buludu ki yukarı derecedeki yakınını görelmezlik özgü tesir görüsüplü kalmay Yine perzentlerim tesir görüstü diken. Onun da başka, yukarı derecede yarakını görülmesiyle köz kurulması ve körüş iktidarı bir kadar ziyanlarını getirdikli kalmay, şahsının turmuş sütüküm tesir görüstü diken. Mesela, çokum yarakını görülmesiyle küzenlik tayin iş, uzak müddet körüş sızıkı kuva ala tuturuş. Hatta hamuşluk, teşvişleniş katarlık naçar kehbiyatlar körülüşü mümkün diken. Onun üstüge yukarı derecede yarakını görülmeydiğen köz karıcığı divar bir kadar aciz bulgaçka, intayın iğir yak alayda ehvalda eğer taşkı küşünün zərbisi uçursa, köz karıcığı divar berdaşlık bir elmesliği mümkün. İğir derecede yarakını görülmeydiğen bulup kaldım. Handa kılımın. Eğer 600 gradüsünü işip getken bulsa yarakını görülmeslik operasiya kılışından payısı var mı diyenlerge, bu yerde bundak bir şum haberini demeyi doğru almayımız. Bu aciz bolgan köz karşıgı divarının Irak'ın körelmezlikini tüzeş operasyası arkalık özgertkili bulmaydı. Irak'ın körelmezlik operasyası pekâs sizden inik körelmeydiğen halatınızın inik kılalaydı. Ama köz karşıgınızın kurulmasındaki özgürleşini eslige keltürelmeydi. Şuna, eğer 600 gradusu yetmeyen kişiler çokum yakşı dikkat kılış gerek deyimiz. Gerçi Irak'ın körelmezlikini kendi yandırgılı bulmuşu mu? Likin ilmi aldın ileş tizgileş usulü arkalık, Gradus'un örülüp getişinin aldığını algılı buludu. Ergizmo bazı sağlamlık mahsulatları, fizikilik davalaş mahsulatlarını işletip Irak'ın görülmesliğini yokluştan ümit kütmen. Eğer derecede Irak'ın görülmeydiğen kişilerin nispeten etkanda ziyanını en tüven çekiş çürüş gerek. Onun için tüvendik kişilerini kılacağınız gerek. Birinci, kündülük durmuşta közünün sokulup getişinin aldığını iliş, ya ki onu azaytış. Eğer cismani emgek ve küşlük hareketini azaytış gerek. Amal bar, basketbol, futbol, zeytun top, suğu sekreş katarlık beden karıştırışçallıkı ya ki bedenge bulgan zerbi küçük küçük bulgan tenterbiye hareketlerini amal bar kılmasık gerek. Pey top, çöylü top katarlık yukur süretli küçük top türüdük hareketlerde en yakışısı kodunuş güzeyini takaş gerek. İlastikilik sekreş, tahtonulun ötüş abdombele katarlık süreti tiz küçük özgürlüğün gönleçiş paletlerge imkan kadar katlaşmasık gerek. İkinci. Herallikalı körüş kuvveti, köz tigini tekşürtüş gerek. Her 6 ayda bir kitim körüş kuvveti, köz besimini tekşürtüş, her yıllık herallikalı da köz tigini tekşürtüş teklifi beriludu.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nəzər programımız mişerde ahırlaşdı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Erkin, Nazaretsi Arapatı Sancan, əmdə diktorla stansımızın başqı programlarda bolsun.

0: Lekin öyge kaytışımını kütü atkallarını oylasamla kaytıdan canlanıp getimen.
1: Dada, abdot kardap gitipsiz.
2: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
3: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
4: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
5: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımı da alı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Möşü vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Araklat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütəxəssiz alımla söhbət yığında kılgan Küçlük amivi seyyah sistemisi berpa kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Radyo'nun uçlu dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütexessiz alımla söhbət yığında kılgan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Партия 18-ші құрылтайдың бұян, партия мәркізі комитеті, партияның еңі дәвірдікі сәйе сағламлық қызметі фанженіне айдыңлаштырып, аммыны бейхәтәр үнімлік, қолай, әрзан аммиви сәйе мұлазыметі вә асаси давалаш мұлазыметі білін тәмінләшіні асаси мәсуліт қылып, әйтіплік, әчбір, әнбір тарқылышчан зүкімі. Әшіетті Н9. Ebola qanash qızıtması qatarlıq tuyuqsız yüz bergen yuqumlarının muvaffaqiyatlıq aldını aldı və ulağı taqabül turdi. Asaslıq yuqumluq kesalının qozğuluş nisbiti körnərlik tövəldidi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 4-cı umumi yığınında xalqının sağlamlıq səviyyəsini östürüşkə dair tüzüm kapalıtını küçəytiş tələbi oturuq qoyulub, Amivi səyyə mülazimət sistemisi kuruluşunu küçəytiş, yenidən payda bolğan tasadibi yüzbərgən zor yuqumluq kesəlini vaxtıda salmaq bir tərəp qılış idar qılış sistemisi və idar qılış ixtidarını zamani yulaşdırışının mühim nişani və vəzibis qılındı. Aldını ilişini asas qılıp, amivi səyyə yuqum müdafiəsini və zor yuqumluq kesəlinin aldını iliş tizgilləşini küçəytib, Ammivi səyyə mülazimət sistemisini put qədəm bilən tərəqi qıldırış təkidləndi. 200 yıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi musabısı də səyyə sağlamlıq işlərini ravajlandırış başının axırı ulluq orundu turub, dövlətinin umumi strategiyası bilən zəs çipsilaşdırılıb, mühim tirəklik rolunu cari qıldırmaqda. Bu qitimki yeni tasıman öpki yalluğu yuqumunun aldını eliş, tizgilləş kürüşü şunu körstüp bərdi ki, döltümüzdün amivi səyyə mülazimət sistemisi, davalaş mülazimət sistemisi, davalaş kapaleti sistemisi, doğra təminat kapaleti sistemisi, şunun dək zor yuqumluq kisəlinin aldını eliş tizgilləş və ciddi işlağı takabül turuşunu başquruş sistemisi umumi cəhətdən önümlük boldi. Lekin bəzi aciz halqılamı mövcud. Bunun bəziləri tüzülmə mexanizm məsələsi, bəziləri siyasətini əməliləşdiriş məsələsi, bəziləri bolsa tərəqiyyat davamıdiki məsələlə. Küçlük amivi səyyə sistemisini bərpa qılıb, signal biriş, hazırlıq görüş mexanizmini takamıllaşdırıb, aldını iliş tizgilləş və qutquzuş davalaş ixtidarını umumüzlük östürüb, Müdafiye torunu puhtulab, ayrış temini taza müstəkkəmligəndila, andın xalqının sağlamlıqını həqiqi türdə küçlük kapalətki iqi qılığılı boludu. Əmdi mən köpçülüknün fikir təkliflərgi birləşdürüb, mundaq bir qançı məsili üstüdə yanımı ilgirləb toxtulub ödümən. Birinci, kesəlinin aldını iliş tizgilləş sistemisini ıslaqılış və mükəmməlləşdürüş gerək. Aldını iliş ən ticəşlik, ən ünümlük sağlamlıq taktikisi. Kesəlinin aldını iliş tizgilləş sistemisi, xəliqnin sağlamlıqını qoğdaş, amivi səyyə bixətərliki kapalətli qiliş, xıtisat və cəmiyyətinin muqumluqını qoğdaşının mühim kapalətdi. Bu qitimki yuqumnun aldını iliş tizgilləş kürüşüdün qarğanda, dövlətimizdin amivi səyyə sistemisi mühim rol oyundi. Lekin pəvqulada zor yuqum aldı da, ixtidar küçlük bolmaslıq, mexanizm callıq bolmaslıq, hərkətləndirgüş küş yetərlik bolmaslıq, aldın iliş bilən davalaşını birləşdürüş, ziş bolmaslıq qatarlıq məsələlə aşqarlandı. Bula öz növdüdə konu məsələ hesablanıdı. Əmdi qətti niyət gelib həl qılıdığan vaxt gəldi. Bunundiki yölniş məvqəni texımı dəlcayda, Texımı önümlük aldını ilişki qoyub, tüzülmə mexanizmini ravallaşdırış, fonksiyalik orun bekitmisini aydınlaşdırış və kəsbi ixtidarını östürüş qatarlıq cəhətlərdiki ıslahat salmıqını aşırışdın ibarət. Amivi səyyə işlərgə muqum selinmə-seliş mexanizmini orundib, kesəlinin aldını iliş tizgilləş ul şəraitini yaxşılab, amivi səyyə mülazimeti türlərini mükəmməlləşdiriş gerək. Kesəlinin aldını iliş tizgilləş aparatlarının fonksiyasını təsis qilişini sərxillaşdırıb, mükəmməlləşdirib, dövlət, ölkə, şəhər,
Nayedin ibaret tört dercilik keselinin oldini iliş tizgilleş merkezi ve türlük mahsus keselinin oldini iliş davalaş aparatları tayanç, davalaş aparatları trek, asasi katlam davalaş saklık saklaş aparatları ul kılıngan, armiye bilen halık yuğurulgan, oldini iliş bilen davalaş birleştirilgen, keselinin oldini iliş tizgilleş sistemisini takamılaştırıp, yukarı tövən həm türütkü boladığan iş təqsimatı boyunca həmkarlış mexanizmini orantış gerek. Dövlət dərcilik keselinin oldini iliş tizgilləş aparatlarının ixtidar kuruluşunu küçə etib, texnika, ixtidar, ixtisasla zapsını aşırıb, başlamçılıq rolunu cari kıldırış lazım. Keselinin oldini iliş tizgilləş aparatları bilən şehir, yezim, mahalleleri hem türütkü buluş hizmet mekanizmini takamullaştırıp, yezi bazar doktorhanıları ve mahalle seyye mulazimeti merkezlerinin keselinin aldığını iliş mesuliyetini küçeytip, birleşip aldığını iliş tizgilleştiğinin asasi katlam ulunu puhtulaş gerek. Davalaş bilen aldığını ilişini maslaştırış mekanizmi de yenilik yaratıp, hadim, uçur, baylıkni ravallaştırış bilen nazarat qilish boshqurish bir-birini cheklab turadigan mexanizmni barpo qilish kerak. Kesalning oldini ilish, tizginlash ixtisosliklari qo'shoni qurilishini kuchaytirib, kesalning oldini ilish, tizginlash zamonaviy sistemasiga uyg'un keladigan ixtisoslarni yetishtirish, ishlatish mexanizmini o'rnatib, asosiy qatlamning kesalning oldini ilish, tizginlash qo'shonini muqimlashtirish lozim. Bir türküm yukarı seviyelik ammivi seyye şöyelerini kurup, ideologiyelik bağlaş, yukum vezitigi muhakeme kılıp hüküm çıkırış ve tarkılış kanuniyetini tetkik kılış, nek meydanda epidemiologiyelik teşürüş, tecrübehanada teşürüş katarlık emeli meselelerini el kılalaydıgan ıhtısaslarını küçep yetiştiriş gerek. İkinci, küzütüş, signal veriş ve ciddi inkaz kaytırış iktidarını küçe etiş gerek. 2003 yılı SARS yukumu yüz bergendin kiyin, devlet yukumluk keselini tordu bivastı məlum kılış sistemisini bərpa kılıp, keselinin aldığını iliş tizgilləş aparatlarının katlıq materyal şaraitini xeyli zor dərcidi yaxşılıdı. Baldur küzütüş, signal veriş iktidarını küçe etişini amivi seyye sistemisini takamullaştırışının növetki en ciddi vazifesi kılış gerek. Baldur baykaş, baldur məlum kılış, baldur ayrı bitiş, baldur davalaştın ibaret töt baldur işçi de alkılıq bolğını baldur baykaştır. Yukumluq kesel yukumi ve tasadibi amivi seyye vəqəsini küzütüş sistemisini mükemmelleştirip, sebebi namelum kesel ve beynormal sağlamlık vakasını küzütüş mekanizmini yakşılap, bağlaş küzütüşünün sezgürlüğü ve toğırlıkını aşırıp, köp noktudun kozguladığan akıl signal mekanizmini orantıp, köp yol arkalık küzütüş, signal biriş mekanizmini takamullaştırıp, udulluk tehlil kılış, merkezlik muhakeme kılıp, hüküm çıkırış iktidarını östürüş gerek. Tecrübehanada təşürüş toru kuruluşunu küçeytip, yukumluq keselini təşürüş iktidarını östürüş lazım. Amivi seyye aparatları bilen davalaş aparatları maslışıp küzütüş mekanizmini orantıp, asasi katlamının karavulluq rolunu cari kıldırıp, baldur baykaş, baldur məlum kılış, baldur bir taraf kılış gerek. Tasadibi amivi seyye vəqəllərgi takabül turuş layihə sistemisini takamullaştırıp, derece, türü boyunca seyye ciddi vakalarga takabül turuş koşonunu kuruş, vaziyetke muhakeme kılıp hüküm çıkırış, epidemiologiyelik teşürüş, davalaş kutkuzuş, tecrübehanda teşürüş, mahalle yetekçilik kılış, maddi eşyalarını taksimleş katarlık sahalarını kaplaş gerek. Asasi katlam seyye hadımlarının bilim zapsını köpeytip, ve ulanı terbiyeleş, meşgilendirişini küçeytip, deslepki bir taraf kılış iktidarını östürüş lazım. Seyye ciddi vakalarga takabül turuş bölümleri teşvik terbiyesini çoğunkur kanat yaydırıp, halık ammısının tasadibi ammivi seyye vakalarga bolgan tonuş seviyesi ve aldın iliş, özünü kutkuzuş,
özara kutkuzuş ıktidarını öztürüş gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri zor yukumunun olduğunu iliş tizgilleşini karallik muhakeme kılıp oğrulaştırış katarlık seyye sağlamlık hizmet mekanizmalarını orantıp adetki mezgil bilen yukum mezgili birleştirilgen tarmak rayon halkıgan yukarı töven hem türkü buladıgan birleşip olduğunu iliş tizgilleş boyunca maslaştırış mekanizmini takamulaştırıp ve serhillaştırıp buyruk inik, sistema tertiplik, bölekle ravan, icra küçlük buluşunu işga aşırışı lazım. Üçüncü, zor yokun boyuca kutkuzuş davala sistemisini takamulaştırış gerek. Bu kitimki yeni taşıman öpki yalugi bimarlarını kutkuzuş davalaş hizmeti, ıslahat içi bitiş yolu koyulgan 40 yıldım boyanki davalaş mulazimeti sistemisi kuruluşu. 20 yıldım boyanki noktuluk mahsus kesellik bölümü kuruluşu. Tibabetçilik, doğrugerlik, sağlık saklaş tüzülmesi, ıslahati çonkurlaştırılgan 10 yıldım boyanki neticile üstüdeki bir kitimlik merkezlik körek boldu. Biz, halıkni hemmedin ela biliş, hayatlıkni hemmedin ela bilişti çıntırıp, bütün memleketki baylıkni misli körülmegen derecede toplap, ken kölemde kutkuzuş davalaş hizmetini kanat eydirip, bir mi yukumlan gücünü çürüp koymay, bir mi bimardın vazgeçmey, emdili tuğulgan bu vaxtın tartıp, yüz yaştın aşkan bu ay momay gıçe, eşkimdin vazgeçmey, bimarlanın hıracet meselesi sebeplik, davalın ışığı təsir yetmeslikige əqiqi kapalet kıldık. Bu kitim Xubiyi yardımge bargan 346 davalaş etirdi. 42 mingdan artıq tibbi xadimning mutlaq ko'p qismi hukumat doktorxonalarining kelgan. Amaliyot shuni isbotladiki, hukumat yetakchiligidagi ommaviy paravonlik yetakchiligidagi hukumat doktorxonalarining yetakchiligidagi qutqizish davolash sistemasi zo'r yuqumga taqobil turishning muhim kapaliti. Shunga hukumat doktorxonalarining yuqumliq kasallikni qutqizish, davolash iqtidori qurilishini umumiyuzlik kuchaytirib, universal doktorxonalarning yuqumliq kasallikning oldini olish, davolash aslahasi qurilishi o'lchamini mukammallashtirib, jiddiy vaqealarga taqobil turish bo'yicha davolash qutqizish zapisi iqtidorini o'stirib, davlatimizning zo'r yuqum bo'yicha qutqizish, davolash tizimisi va iqtidorini yangi saviyaga yuksaltirish kerak. Davalaş baylıkının muhabbık cahil işinin serhillaştırışı gerek. Mevkani adetki mezgeli bilen yukum mezgelini birleştiriş. Kemtüklükünü toluklaşkı koyup, ciddi halette davalaş, sağlık saklaş aparatlarını seferver kılış, hazırlık görüş. Rayulla hemtürütkü buluş. Hadımların yötkeşini bir tutaş pılallap, yukumluk kesel katarlık zor yukum boyuca, dericige, katlamga, tarmaqqa ayrılgan kutkuzuş davalaş mekanizmini orintish ve takamullaştırış gerek. Şehir mahalleleri ve yeza asasi katlamları, çigradiki port şehirleri, naye dercilik doktorhanala ve cungi doktorhanlarını muhim nokta kılıp, şehir yezlanın üç dercilik davalaş mulazimeti torunu mükemmelleştiriş lazım. Devletlik tibabet merkezi, rayon davalaş merkezi katarlık, bazı kuruluşlarını küçeytip, zor yukumluk kesel boyunca kutkuzuş, davalaş iktidarını östürüş gerek. Zor yukum boyunca kutkuzuş, davalaşkı münasebetlik pelle kuruluşunu küçeytiş. Bulup mu, ciddi ihtiyaclık bolgan iğir kesel tibabeti, nefes yolu, narkoz katarlık kesiplerinin pen kuruluşunu küçeytiş gerek. Alakadar siyaset tedbirlerini tüzüp ve yolu koyup, teğimi köp yukarı seviyelik tibbi hadımlarını yukumluk keselinin olduğunu iliş davalaş hizmeti bilen şugulunuşkı celip kılış gerek. Törtüncü, vatanperverlik tazlık herkitini çonkur kanat yaydırış gerek. Vatanperverlik tazlık herkiti partimizin ammivi loşenini tazlık keseldin müdafiyeliniş hizmetigi tedbiklaştiki muvaffakiyetlik emeliyeti. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumunun olduğunu iliş tizgilleş kürüşüdeki tecrübelerini yekülleb, vatanperverlik tazlık hizmetinin mezmununu beyitip, şekil, usulda yenilik yartıp,
muhit tozalığını tuzeştin, cemiyetinin sağlamlık boyunca umumüzlük başkuruşku ötüşkü türütkü bulup, halkının sağlamlıkı münasebetlik, umumluk karakterlik, uzak müddetlik meselelerini yakşı hal kılış gerek. Yaşaş muhitini umumüzlük yakşılap, ammivi seyye muhit ul esleyesi kuruluşunu küçeytip, şehir yezlanın muhit tazlıkını tüzeşini olgı sılzıtış, pakız şehir bazar berpa kılışını olgı sılzıtış lazım. Medeni, sağlam, yeşil, muhit asrar turmuş usulünü teşebbüs kılıp, sağlamlık bilimlerini umumlaştırıp, yakşı yemek içmek adıtı yetildiriş gerek. Sırtkı çıkkanda maskı takaş, əhlətin türkü ayırıp taşlaş, ictimai alakıda arlıq saxlaş, ayrım qıza alınış, ortaq çok işiltiş, torda aldın kilişip kesel körüstüş qatarlıq mədəni, sağlam turmuş adetlerini kengaytış gerek. Sağlamlıqni barlıq siyasetləgi sındırış kütürütkü bulup, sağlamlıqni bütün hayatlıq dəvriliki boyunca başkuruş ideyasını, şəhərini planlaş, kuruş, başkuruşunun pütkül ceryanıqa. Her kaysa halkılırgı sındırıp, şehir bazarlışış tez terakki kılış, ahale ziş toplışış alahidlikige uygun kilidigan ammivi seyye sistemisini tez berpa kılış gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri vatanperverlik tazlık hizmetini muhim işla kün tertibige kirgizip, tarmak tesis kılış, fonksiyen tanşaş, hadim sepleş, hıracet acırtış katarlık cihetlerde kapaletki iyi kılıp, tekimi önümlük icdimai seferberlik usulü üstüde izdiniş gerek. 5. Cun itibabeti doğrugerlikinin zor yukumluk keselinin aldığını iliş davalaştaki rolünü cari kıldırış gerek. Cun itibabeti bilen garip tibabetini birleştiriş. Cun itibabeti doğruları bilen garip tibabeti doğrularını birleştirip şiltiş bu kıtımki yukumluğun aldığını iliş tizgilleştiki bir çoğun Allah edilik. Şundakla, Cuni tibabeti doğru gerlikinin cevhirge varıslık iliş, doğrularını saklap, yenilik yardıştaki callık ameliyat. Neçimin yıldın buyan, Cunhu ameliyatı sansızlığan xevipni, xevipsizlikke aylandır alışı da, Cuni tibabeti doğru gerlikigi tayangan. Hem de yokumluk kesel bilen iliş dağımı da, kezik ve her hıl keseller doğrusu da. Yokumluk kızıtma kesellerini perklendiriş ve davalaş doğrusu da. Yokumluk kızıtma keselleri doğrusu da katarlık klasik eserlerini barlık keltürgen. Bu ketim kelinki da ilgap çıkılgan 3 doğra 3 resip, del klasik tibbi kitapladaki resipla asası da özgertip tayarlangan. Tatkı kılıp delilleşini küçeytip, cungi tibabeti doğrugerlikinin yukumluk keselinin olduğunu iliş davalaş nazriyesi ve davalaş kanuniyetini yakullab, pen teknikida ötkelgi hocum kılışkı teşkillab, hem zamanevi bağlaş vasıtasıdan yakşı paydalanıp, hem neçimin yıllık tecrübegi toluk hürmet kılıp, cungi tibabeti doğrugerlikinin önümünü yakşı çöndürüş lazım. Klasik tibbi kitaplarının cevherlerini retleş ve kezişini küçeytip, bir türküm pen tetkikat terek supularını kurup, cungi tibabeti doğrularını teşürüp, bağlaş, teşürüp, tasdiklaş mekanizmini ıslak kılıp ve mükemmelleştirip, cungi tibabeti yeni doğrularını tetkik kılıp yasaş ve kesip terakiyatını ilgiri sürüş gerek. Cungi tibabeti doğrugerliki mulazimet sistemiz kuruluşunu küçeytip, Cungi tibabeti doktorhanlarının ciddi işlağı takabül turuş ve kutkuzuş davalaş iktidarını östürüş gerek. Cungi tibabeti doğrugerliki has ixtisaslıkları kuruluşunu küçeytip, devletinin cungi tibabetçiliki boyunca yukumluk keselinin yukarı seviyelik olduğunu iliş davalaş koşununu berpa kılış gerek. Cungi tibabeti doğrugerlikini başkuruşka dair tüzülme mekanizm meselesini çoğunkur tatkik kılıp, cungi tibabeti doğrugerliki hizmetteki bulgan teşkili rehberlikini küçeytip, cungi tibabeti doğrugerliki bilen garip tibabeti doğrugerlikinin birbirini toluklaşı, mas terakki kılışıgı türütkü buluş gerek. 6. Ammivi seyyege dair kanun nizamlarını mükemmelleştiriş gerek.
2003 жылы сары сүтінің ғалбы қылғандың бұян, дөләт, юқымлық кесәлінің алдыны еліш давалаш қануныға түзтіш кіргізіп, тасадеби вәкәгі тақабыл тұрыш қануны. Тасадеби амиви сәйе вәкәлдірге жидді тақабыл тұрыш низами вә яндаш лайәләні арқарқыдын чықырып, юқымны бір тарап қылыш қызметіні қанун қолланмысығы егі қылды. Лекен қануны бәлгіленген мәзмулла бірдәк болмаслық. Cipsilaşmaslıq əhvallarımı saxlandı. Yoxumluq kisəlinin aldın eliş davalaş qanuni. Tasadibi amivi səyyə vəqə

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul materyali Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıqmalar, stansımızdan başka programlarda bolsun.

0: Millionlaған münevver Cunhua perzentleri, sansızlığan vətənpərver zatlar muşunda vədi bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, onu məngü unutmayılı.
2: Әндеки ішларыны біздің алған. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

Gerçi, erimdin mağın xiyanat qığına münasifetlik tutamğı çıqqıdak bir aqısır tapamıgan bolsa mı? Bu jatki oşarlıqamni azraq mı boşaştırıp koyğunum yok. Aksiçe, bağğancı küçeymekti mən. Demisi mı, onunla birer iş bulmasa, işkimizin tonuydugan bəzlə, neymişkin mən yeniği kəsəmla gepini toxtutu alıdı. Bəzlə hətta mağın qarab, sırlıq külüdü. Eğer er ya ki hodundan biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulganda andın şu adamın eri ya ki hodunu haber tapu da odaydıken. Ras, çokun bir gep ba. Men nazaratın küçeytken seri, erimnin harak içidigan huyunu tipi uaqalıq kızıq. Belkim, kattıq nazartım sebeplik, körüştüğün adım bilen körüşemey, elemde kilip, dertleri eğir kilvatkan boz gerek. Erim şunda kılgan seri, şunç tırışıp mu ta hazırgıcı enikliyamıgan aşı gayvi küşendemge nöpretlengim. Üçlügüm kilip şunç kaynap gitettim. Men kesipti bolsun, yürüştürüş, yasın işçiyatı bolsun, ya ki öytütüş, bala tərbiyesi bolsun, layakatlik bir ayal men. Ayal kişi özünü kütüşünü biliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxuştup etişi. Balılanı yaxşı tərbiyeliş gerek. Layakatlik, münevver ayallığı koyulgan muşundak her xil kereklani kanç çarçığınım karmay, tırışıp tırmay.

uyqusiz bir kechini bəkmi təsdi ötküzüb, yeni bir tağını kütüb aldım. Könlüm cayda əməsdəbli yeti bilişinin ornumu, imkan etimi yox. Yeni durup, naştılıq tayarlaş, balılanı məktəbki yolu siliş. Andın, işqi bir iş gerek. Ornumdan durup, yüzlerini yudum.

Ömeli deyu, koşumaların törgeneci toktap kaldı. Andın, orındın çakıda durup, sırtkı çıkıp getti. Onun neyme kınmakçı işgeligini bilmeyle kaldı. Belkim, ciddi bir iş isi keyendu. Boptala, o işini kılıversin. Mən mu aynı sabilen... Orınımdan derhal turdum. Koridorda, kısıklı kudonlaşkan avaz alınıp, hayal ötmeyle Halime bir ayanlı başlap kırk geldi.

Oi, sen turu apsan gu. Beni öldüre. Siz mi öldürüne aynı saatçe? Dedi o kırıp. Sizge tanıştırıp koyay. Bu yağık dostum Selime. İdarımızdaki Murat Kıcan'ın ayalı. Özü maliye idarısı işleydi. Ötkende menden sorgan emin uy kuruluş toluklumu pulu hakkıdaki meselini manımışı dostumdan soran. O sizge yaxşı çöndürüp koyalaydı. Kandak turu bir nes izdavatkan dek, ayalga dikildim. 55 yaş, ya ki onun da mı çoğurak. Argın çıray bir ayal aldımda turatdi. Ayal, gəm tumanları əgip durgan gözlerde, mağın ləppede bir kar dede, tadın iş arlaş mulayim külümsirdi. Acaba, akşam hatta anlap qalgan demem mu? Erim her kancı bosumu bu ayal bilen Erim bilen bu ayalın münasibeti bağlıqığa her kan çıkıp mı özümünü işlendiremedim. Diyakıtım çiçilgan halda ayalın sözlerine kulak saldım. Ayal, nahiye pazarının etrafıdaki yezden bulup, neçe yıl burun ayalın yol dışı ölüp gidipdi. Terilgoy yeri az, onun üstüge işki kızı nahiyede otur mektepte oku atkaşka, yerlerini oğluğa taşlap berip, ayal mı nahiye pazardan işleyip işlepti. Yakında oğluğa öy sanmakçı bulup, özlerdek tüven türmüş kapalat pulu alıdığalağa, hükümetten berilgan emin öy toluklumu pulunun xeyli yokurluğunu bilip, bəyk hoşal bopdu. Ama yezlik emin öy kuruluş işxanısıga, emin öy kuruluş üçün iltimas kılıp bağında, özlerinin bu türden bəhrəman bop boğunu ufkup, hangtan kaptı. Biri bizden namımızda öy sepop diken. Yezimizdeki lagu bu işka ciddi qarab qatıq təkşürüb adıdı. Amma iş bir tərəf boğuca menin içim püşüb. Ayal beşini səl götürüb, yeni molayim külümsirdi. Dedim o, özümünü bir kəsibcan, əstaydıl ayal dəb. Onunğa dövlətnin bu axtiki siyasını, hazır qandaqısı boladığalıqını xeyli uzunqıcı düşəndürdüm. Hatta zörür tepilsa özümünün yardan berdiğalıqını mı əskerttim. Ayal, mağın rahmet etip çıkıp getdi. Halimenin mağın qarap oltırıp ketkerlikini körüp, andın özümünün muşu aynısa sebeplik keçici uxlumağalıqını

sen bilmeysen. Bazda bir obdan gaplaşıyotganlar meni körüpla gepini toxtatıp aladı. Yani bazılarının mağa qarıp sırlıq külgününü sezimen. Yaq, Murat'ta çoğun bir iş ba. Ya men bek bihut, ya Murat bek akıllıq, tajırbilik. Şuna hazırgıcı kuyruğun tutkuzmağın gep. Özün çin dilinden söyleyen adamge işenmey, onunğa qarı çaplaşqa uyalğın Salime. Çarçımadın mı? Aynahlay qarıp mı koyam sen? Nango küllemci ayalamaz. Ama su kagüce toğan tutuş gerek de. Gerçi Halime'nin sözlerini orunluqtak eskiğen bulsam mı, tənbəyüm kəmiyen halda şundaq dedim de, Halime sunğan aynakke pervasızlık kul sundum. Aynakta gözlerden çeksiz harğılıq çıkıp durgan, yüz diğerleri kurgaqlaşkan, çırayı xonuk biri man qarap durattı. İştik Halime'yi qaradım. Halime yüzlerden nur yağdırğın içe, bana kandak diyen de qaradı. Ben yeni aynakı qaradım. Özümde aklıgandak, özümge təsəlli bir vaqqandak, bir ahanda odamışıp koydum. Mən bu külləmci ayal emez. Bu sözlərə özümü işənmədim mu? Demim, bağ hazır işe geçişip gettim.

0: Uzun bu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
1: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri küçü.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamışkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kalıdım.
0: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
4: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
2: Hava ne mi diken sap?
3: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo anlıkçılığa MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmakçı bolğan əsər, bütün ömürde tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanı da Adem'ni heyran kaldırığı da küzütüş ixtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai zidiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip bəgən. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Hazır biz onun eri bilen acırış doğruluk sözleşi vatımız. Erim razı boldi. Lekin oğlunun işi çatakrak durdu. Bombası burunlu bir taraf bop gitetti. Şu bir iş bilen üç ayı sözlüp getti. O acırışıp kesila Vroniski bilen toy kılattı. Kadimdin kilovatkan toyluş adetimiz kamlaşmakalı adetken. Onun hiç kim işenmesi mu? Lekin o kişilerin bektiği tosalgı buldukken. Ola acırışıp getirli sila turmuşu sen bilen meninki okşaş yolu çüşüp getirdi. Bu işte tosalgı zadı ne mi de? Dep sorudu Levin. Sözlüsen gep dola, çoyluğu toxtumaydıgan işla. Bizden bu yerde işla tolumu çigeş. Mındak gep, Anna'nın Moskova'da durup acırış şiketini saklavatkınıga 3 ay boldi. Bu yerdikilerin hemisi onu mu Anna'nı mı bilidu, şun Anna hiç yegi bağmaydı. Dolliydin başka hiç kandak adam bilen körüşmeydu. Çünkü o başkalarının özgü işçi ağırtışını halımaydı. Elik Ahmet Kinez Varvara Khan kızçığıda onun kedi tursam hak gep kılıdu mağın numus dep onun yeniden ketip kaptı. Toğrusunu eşsam eğer başka bir hotun şundak ahvalı uçup kalan bolsa bucak jüro uçup birinin bulatdı. O bolsa basan körüsen özünü şunçilik tutu ağan özüge işenci toluk turmuşunu mu bir obdan orlaştırı ağan. Solgu bir ol.

Na, Levin'ga yana bir qetim qarab qoydi. Levin onun çiraydiki təbəssüm, közlirdiki oynaq hayajandın, onun o gəplirinin bir özgili qartılğanlıqını. Annanın onun pikirgi hörmət qıladığanlıqını. İkisinin bir-birinin oydikini aldın düşünüp turduğanlıqını sezgendek boldi. Bu pikiriniz ne men toluq düşendim? Dedi Levin onun sözüge cevaben. Biz bütün zihnimizni mekteplerge ve şunun okşaş organlığa kartıp koymaslıkımız gerek. Şunda kıgınımız için sahavet işlerimizden ünümü körünmey vatudu. Anna bir dem cemip getip andın külüp koydu. Rast şundak dep onun sözüge koşuldu Anna. Bu iş mengü minin kolum dinkenmeydu. Minin köngül köksüm unçilik kenemez. Darli tamdiki bizari kızlarının hemmesini yakşı görüp gitenmeymen. Bu mengü minin kolum dinkenmeydu. Nurgun ayalla aşı vastigi tayinip, cemiyetteki ornunu götürüp gelip atıdu. Bu ehval hazır tekimi eğirlişip getti. Dedi Anna şenç ve munluk terzde. O bu geplerini körünüşte aksığı devatkan da kılgını bilen emeliyette Levin'ı devat attı. Hazır minin bir işlanı şunçilik kığım kilidu. Lekin kılanmaymen. Bir dilla Anna'nın koşumuz türlüp gelip Levin onun özünün işleri üstüde sözler vatkını üçün koşumusunun türlü geldikini şu an düşendi. Deru başka gepki köşti. Men başkalarının sizi doğruluk kılışkan, yakşı garajdan emez degen de geplerini anladım. Dedi o Levin'a. Anlığa yerimde sizini bağ amalım bilen aklap durdum. Beni kandak aklıgan siz. Sizge kılıngan hücumla karap akladım. Yürünla bir piyaldın çay içidigan sile. O kurum mukavilik bir kitabını koluğa elip ornadın turdi. Bu kitabını bana berin çoğu Anna Arkadyevna dedi Vorkuyev onun koludaki kitabını körüstüp. O nait kımmıtı ba kitap. Yak bomaydu bu tehi deslepki nuska. Men bu kitap doğruluk onunla digen, dedi Oblonuski Levin'i körüstüp sınlısıga. Nemiş kimi digen sen? Minin yazgan bu nersem, men Liza Mertsalova'dan seti vağan, cinayetçiler tokuğan oyumu güllük sivetlegi okşapıra kaldıgan nese. Liza Sakavet Han'ın türmü bölümü de işleytti, dedi o Levin'a. O biçarla sevir takatın acayip möcüzlerini yaratkan. Levin özgü naiti yekip kalgan bu ayalının vücududun yeni bir peziletini baykıdı. O akıllık, latafetlik ve güzel bolgandın taşkırı yeni doğru niyetlik ayal idi. O beşiği kelgen müşküllüklerinin bütün eğirliklerini Levin'den yoşurğusu kelmey vatattı. Anna şu geplerini kılıp bulup çoğunkır bir tınıp koydu. Önü üçüp bir dılı ciddi tüs aldı. Şundaktı mı yani acayip çıraylık idi. Lekin onundaki bu güzellik yeniçi bir güzellik bulup ressam resimde ifadilgen bəxtin çaknap durgan ve şu bəxtin hemme ademini huşal kılıdgan güzellikini biz çüşetti. Levin resim bilen Anna'nın özüge yeni bir qetim qarap, aksını koltuklap, egiz şiktin çıkıp ketip atkan zılva kametini körüp, ihtiyarsız halda özü de onunla karta özümü hayran kelip atkan bir xil mehriballık ve iç ağırtış sezdi. Anna Levin bilen Vorkuyevni mehmanxanığa teklif kılıp koyup, özü aksı bilen Nemi toğırdı da sözleşkili taşkırkı öydü kaldı. Şikisi Anna'nın acırış iş toğırlık sözleşem dağandı, ya ki Vronski toğırlık mıdı?
Ya aksının

0: Klubda niye işlerini kıladıkallıkını sürüştürmek için miydi? Ya bu mısam ben doğruluk paranlaşam da kandı. Digerlerini oylap gitti Levin. O Anna'nın aksi bilen ne mi doğruluk paranlaşı da kallıkıdın zadılı hatırcan bulalmayı gitti vatattı. Hatta Vorkuyev'nin Anna yazgan balala hakkıdaki kitabının ortakçılıkları hakkıda kılgan gepleri mi kulukı kırmayı vatattı. Çay içip oldurgandı mı baykı mol mezmulluk paran yine devamlaştı. Yeni mezmundaki gap ne oylu verişka birer minut vakit çıkırış bu yaktı tursun. Paranlışı vatkan mezmun üstüde eğitmekçi bolgan gaplarını eğitip ülgürüş mü mümkün bolmayı keti vatkan dek bilinip keti vatattı. Her kim başkalarının gaplarını anlı veriş üçün özünü tutup ulanın gaplarına konak verip oltırattı. Kandaklı paran bolsun, Anna sözlügen, Vorkuyev sözlügen, ya ki Oblonski sözlügen sözler bolsa mı, o sözlerge Anna dikkat kılgan ve özünün kararlarını etkallı bolsa, o sözler Levin'a olaydı ehmiyetlik sözlerde tuyulup getirdi. Levin kızıkarlık paranlığa kulak salgaç, Anna'nın özüge, güzellikige, akıllıklıkıga, kaydiliklikige, oddi ve sabdıllıkıga zoklanıp oltırattı. O özümü parankılattı, anlaydı, anlığaç tınmay oylaydı. Oylaydığını Anna'nın manevi turmuşu ve bar imkaniyeti bilen onun his duygularının tegige hiç bolattı. Elgiri o Anna'nı katık ayıplıgan idi. Hem de hazır galiti mantıkları bilen akla vatattı. Onun için kaygırı vatattı. Hem Vronski'nin onu toluk düşenmeyi kileşidin ensirep makile vatattı. Saat 10'dan aşkanda Oblonski kaytmakçı bolup ornadın koptı. Vorkuyev burullu gitip kalgan idi. Levin'ı bolsa kelginige uzak bolmağan dek tuyulup keti vatattı. Amal yok, ketküsü kelmey, ornadın asta turdi o. Hayır, dedi Anna, Levin bilen kol ilişip ve meptun kılarlık közleri bilen onunla tikilip durup. Otturumuzdaki muzdan erip ketkinige tolumu hoş almen. Ahırkı sözünü Fransızca dedi o. Anna onun kolunu koyuvetip oycan közlerini yerim yumdi. Rapikinizge eğitip koyun. Ben onu ilgirki dekli yakış görümen. Navadı o menin hazırkı ehvalımını keçirip ütenmeydiğen bolsa uçakta onun meni mengü keçirmesliğini ümit kılımen. Meni keçiriş üçün benim beşimden ötken işlerini onu beşimden ötküzüp bekiş gerek. Tanrım onun beşiğe ondak küllerini sanmısın. Boludu, onu çokum yetküzümen. Dedi Levin bir dilde kızırıp getip.
1: Sizge azadı ne mi gerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı gerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge... Oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişinizde bulmaydı kallığı togırlık gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynuşu bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmepti kemmen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beridu. Şundakken... Bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik Radyo

0: Bir akşam sayesini kösetmeydi. Setuadın yaşıvenini yalgız taşlap koygum yok. Dep gep etip beripti. Yaşıven karap turmusu bombaydıgan kiçik balım idi. Makul. Onun gepini rast mı dey? Ama muşu rast gepnen tigidi gep ba. O pürset tapsıla özünün başka vazifelerinin bağlıkını dep durdu. Bunu men mi düşünümen? Onun başka fikrimi yok. Lekin o işlerine bana sözlep olturuşunun ne mi haciti ba? O şu gepler bilen özünün bana boğan muhabbetinin erkillikige dehli yetküzmezliki gereklikini ispatlamakçı. Bana onda ispatnın lazımı yok. Bana keriki muhabbet. O menin Moskova'daki hayatımdan kançilik azap işçi de turuvat kallıkını düşünüş gerek idi. Menin körüvatkan künüm kün mü? Kün emez. Arkağı sürülüp gitti vatkan akıvetini saklaş. Bana hazır gıcı cevap yok. Setva bolsa men emdi Alexey Aleksandrovich'nin aldığı baranmay mendeydi. Men mi onun hat yazanmay men? Emdi menin yeşnimi amalım yok. Yeşnimi kılanmay men. Yeşnimi özgertenmay men. Sevr çallık bilen saklamaktan başka amalım yok. Kanalımın avu düşücün, İngilizlerin turmuş usullarını doğru pekiş, kitap yazış, kitap okuşku okşaş işlağa, üzemini mecburlap kelevatı men. Lekin bu nerslerinin hemisi, morfin, özümünü mü, başkalarını mı aldaştım, başka nesi emez. Onun bana rahimi geliş gerek idi. Dedi Anna işçi de özgü özü sözlep ve horlanğınıdın közlerge yaş elip. Anna Vronski'nin ciddi kongrak beri vatkallıkını anlap deru közlerdeki yaşını sürtüp etti. Şunun bilerle kalmay yeni lampının yenigi berip kitap okugan bolup oltırvaldı. Bunda kılıçtın məqsidi Vronski'ga vaqtıdı kelmegenige narazı bolğanlıqını. Lekin başka hiyallarda bolmay, şu narazılıqı bilerla çeklengellikini bildiriş. Rencigellikini, horlanğanlıqını kılçı bildirmeslik idi. Onun özgü özü içinişi mümkün idi. Ama Vronski'nin özgü iç ağır dişini, onun bilen cidel kılışını halıma etti. O Vronski'ni öz bilen cidel kılgını üçün pat pat cimlep durattı. Hazır mı şundak bolup kalsa dep oylap, cidel gemi teyarlanıp durdu.
1: İşçilani kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilesen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vadudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelivadudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulup atıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphan.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, bələkdə qılaq sepaqaylı. Daim çaş bu yaş, çaş düşünü gətirib çıxıramdı. Nemiş üçün qış pəsildə toksinləri qısqa və igiz göründü. Nemiş üçün axtoşqanın gözü qızıl rəngli buludu. Nemiş üçün pil xaritomu bilən su sümürgəndə qıqılıb gətməkdü. Araqnın adam bədnigi boğan zeyniki səl qarman. Xoş qədlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdamdıq. Әмейлен гүзәлікке интелуду. Әр кетімліқ байрамда нұрғын кишілер болып му, ханым қызла, чаш бұяштын ибарат бұғы гүзәлікке интеліш мәшқұлатыны қымай қамайды. Яны бір қысым кишілерінің чечі барған сыр ақырып кеткелікі үшчін, чечіні қар раңды бұяш оларының алдың қыталдышы болып қалған. Чаш бұяш бізгі гүзәлік ата қылуду. Lekin to'g'ri bu vaqtda ba'zi salbiy qarashlarmi mavjud. Masalan, chash bo'yash rak paydo qiladi, chash tushni keltirib chiqaradi degandek. Undaqda chash bo'yash haqiqatan rak paydo qilamdi. O'simlikdan yasalgan chash bo'yqi texmo bexatarmi? Qaysi kishilar chash bo'ysa bo'lmaydi? Go'zallikka intilish bilan birga salomatlikni sal qarmaslik kerak. Tuvanda bu bir qancha masalani birlikda olib boqaylik. Növətdə bazarda işlətilibatqanlarının mutlaq köp qismi ximiyelik çashboyqi. Naid az bir qismi ösümlikdən yasalgan çashboyqi. Ximiyelik çashboyqiqı seleştirganda, ösümlikdən yasalgan çashboyqi bir qadar bihatdar. Onun asasıq tərkibi təbi materiallar hesablandı. Ximiyelik çashboyqida bir xil ximiyelik madda fenilin diamin bar bulub, o bir xil boyaq aralıq maddisi. Şunaqla ximiyelik çashboyqının ünümlik tərkibi hesablandı. Adam bədəni qısqı vaqt içində köp miqdarda fenilin diamin bilən uçurasa, ciddi xarakterlik zəhərli şəlamətlər körülüşü mümkün. Lekin, dövdümüzün çashboyash doğrularda fenilin diamin miqdarı adətdə 2%-dən 6%-ci ətrapda kontrol qılındı. Şuna, çashboyğanda asallıqca ciddi xarakterlik zəhərli şəkvali körülməydi. 2017-ci ili Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xalqara Rak Kesəliki Tətqiqat Orqini elan qılğan, rak payda qılğıcı maddılar tizimlikiga asaslanğanda, fenilin diamin 3-cü türdeki rak payda qılğıcı maddığı təvə bulub, uzaq müddət uçurasa rak payda qılış xatırı bar. Yəni, tərkibidə fenilin diamin bolğan çashboyqı bilən uzaq müddət ziyadı uçuraşqanda rak payda qılış xəpi mövcud buludu. Amma tərkibində fenilin diamin bolğan çashboyqını andı-sandı işləsə rak payda qıldığalıqdan derək bərməkdi. Fenilin diamin bir xil küşlük sezim payda qılğıcı maddı bulub, çashboyaş jarayanında bir qısım çashboyaş quruşlarının teriga tigib ketişdən saxlanğılı bolmaydı. Bu çağda teri qızırış, yarı çıxış, seriq su iqış, qapaq işiş qatarlıq ziyadı səzgürlük alamətləri görüldü. Şuna çashnı andı-sandı boysa rak payda qılmaydı. Lekin terisi səzgür kişilər çeçini buyğanda ziyadı səzgürlük payda buluşu mümkün. Çash bo'yash çash tushni keltirib chiqaramdi. Kishilarning turmush ritmining tezlashishiga agishib, çash tushishmi bir xil yoshirin sog'lomlik xatirga aylanib qoldi. Shuning ishonamizki, nurg'un kishida o'xshash bir gumon paydo bo'ldi. Çash tushish çash bo'yash bilan munosabatlimi? Buning javobi aniq. Çash bo'yash haqiqatan çash tushish xatirini oshirib yetadi. Çash bo'yqidagi ximiyelik moddalar bir qadar kuchli g'idiqlashchanligiga ega bo'lganiga, çashni ko'p bo'yash bosh terisi va tuk xaltasining yallug'lanish reaksiyasini keltirib chiqarishi mumkin. Vaqt uzargan seri tük xaltısı jigilab, çash inchkilishib, çash tushish xavfini oshirib yetadi. Onundan başqa, çashni bo'yganda yuqori temperatura bilan ko'p uchrashganlikdan, asalla chashdagi suv tarkibining tamponsizligini keltirib chiqaradi. Ko'p bo'yganda çash sifatiga og'ir ta'sir yetishi mumkin. Masalan, çash qurish, oson uzilib ketish qatorliklar. Chashni pat-pat bo'ysa, salomatlik qandoq zeyni bor? Odatda chash bo'yqidagi ximiyelik moddalarning quyuqligi qancha yuqori bo'lsa, chash va badanga keltiradigan ziyoni shuncha cho'ng bo'ladi. Chash bo'yqining chidamchanligi qancha yuqori bo'lsa, uningga shuncha ko'p ximiyelik modda qo'shilgan bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, chashda uzoq turadigan chash bo'yash to'g'risini ishlatganda, chash va badanga bo'lgan ziyoni eng cho'ng bo'ladi. Chashda uzoq turadigan chash bo'yqini ishlatganda, ximiyelik moddalar chashning mungus qavatini buzadi. Mungus qavat chashning tabiiy qog'dash qavati bo'lib, uning buzilishi chashning sifatiga nihoyat zo'r ziyon yetkazadi. Yoshirin rak paydo qilish va kuchlik sezgirlik paydo qilishdan boshqa chash bo'yqidagi benzol turdagi organik moddalar bosh terisidan o'tib, odam badaniga kirib, qon ishlaguvchi g'ol hujayralariga ziyon yetkazib, qon sistemasi kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Onundan başqa, çash bo'yqi tarkibidagi metallar mu baş terisi orqali sümürülib, odam badaniga kirib, odam badanidagi a'zolarga ziyon yetkazadi. Shunga uzoq muddat çash bo'yqi bilan ko'p uchrasa, salomatlikka bir qadar zo'r ziyon yetadi. O'xshashla, çash bo'yganda uchrashadigan bir qism qo'shimcha ximiyelik moddalar, masalan, gidrogen peroksid, etanolamin qatorliklar mu terini bir qadar kuchli qidiqlaydi. Ondaq bolsa, qaysı kişilər çaş boyusu bolmaydı? Terisi sezgür kişilər. Çaş boyuqidiki fenilin diyamin bir xil küçlük sezim payda qılğıcı maddı bulup, teri qıçışış, ziyadı sezgürlük, hatta teri yallığı ve suluq qapartma qatarlıq nacar təsirlərini payda qılışı mümkün. Terisi zaxmılangallar mı? Çaş boyusu bolmaydı. Terisi zaxmılangallar, məsələn, öl təmirətkə, yarı çıqqan və terisi yerilgan kişilər çeçini boymaslıqı kerek. Çaş boyuqidiki ximelik maddılar yarı iğizdin terinin işke qısmığı kırıp terini asalıqı dıxlaydı. Hamıldarlar və balı imitvatqallar mı çaş boyusu bolmaydı? Amıldarlar və balı imitvatqallarga çaş boymaslıq tavsiye qılındı. Birinciden, amıldarlıq məzgilidə ayollarının sezgürlükü işib ketgenlikdən çaş boyusu ziyadı sezgürlük körüldü. İkinciden, balı imitiş məzgilidə çaş boyuqidiki ziyallıq ximelik maddılar bədəngi kirgəndən kiyin anüstü arqılı qamilə və balının bədəngi jığılıp qilip sağlamlıqa təsir yetküzüldü. Yaşanğanlar və jigər börek iqtidarı naçarlarmı çaş boyusu bolmaydı. Bu xil kişilərinin zəhər qaytırış iqtidarı bir qədər aciz bulup bədəngi kirgən ximelik maddılar asallıqca bədən sırtıqı çıxıp getəlməy kisallik payda qilish xatirimi ishib ketdi. Çaşını qandaq boyğanda sağlamlıqqa bolğan zeyindin saxlanğılı buludu. Aldı bilən çaş boyash qetim sanını azaytış kerek. Bir yılda ən köp boyğanda 1-2 qetim boyash. Hər qetim boyğandakı vaqt arlıqı az degəndə 3 aydan eşişi kerek. Amal bar mondizm satrashxanlarga berib boyitish kerek. Çaşını öydə özü boyğanda amal bar fenilin diyamin miqdarı bir qədər tövən boyğan mondizm çaş boyqını tanlash həm də məşğulat jarayanında çuqum tələy kiyib çaş boyash doğrusu bilən terinin bevasita uçurışıdan saxlanış kerek. Birli vaqtda köp xil markadakı çaş boyqını şildishdan saxlanış kerek. Yüz beriş ehtimali bolğan ximiyelik reaksiyadan saxlanış üçün oxşaş bolmagan markadakı çaş boyqını birli vaqtda işlatmasi kerek. Baş terisi sezgür kişilər çeçini boyusu bolmaydı. Şunun bilen bir vaqtda baş terisida yarı bar yoki teri yallığı qırıptar bolğanlar çeçini boyusu bolmaydı. Baş terisi və çaşının pakızlığını saxlaş kerek. Çaşını uzaq turdugan boyaqtı boyuwagandan kiyin çoqum çaç və baş terisini vaqtida yuyup, çaş boyqidiki ziyanlıq maddalarının baş terisi arqalıq bədənge kirishinin aldını ilish kerek. Amal va tüvən quyuqlıqtiki çaş boyqını tanlash kerek. İmkan qadar vaqtlıq və davamlı şiş vaqtı qısqı bolğan ximelik maddalarının quyuqlıqı tüvən çaş boyqını tanlap işiltish kerek. Çaş boyashdan 2 gün burun imkan qadar çaş yumaslıq kerek. Şunda qılganda çaş may ajırtıp çıqırıp təbii qoğdaş pərdisi asılı qılış arqalıq tük qaldısını qoğdaydı.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalıpğan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqta, bunun da taz könelmedim.
1: Bun bexatarlı küçün emas mı?
2: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayli yasap kantem. Bunu keysem çeçimini bes buzuydu diken.
1: Ay, çaç erkanç peçet bolsun mu? Vaka çıkanı başını koğdu almaydı. Ama bexatarlı qalıpğı altılıq payette sizin əcəllik zahmında saklap kaldı emas mı? Oylap yıqın, qaysı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xətərlik mühim. Toksiklet mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaytıdı.
3: Toksiklet mingəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyibilin. Bir xətərlik qalpaqı sizin qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, gündelik turmuşumuzda biz daim toksimini uçurtup durmuz. Lekin siz tört pəsilinin alınışıqa əgişib, toksimlerinin egizlikini mu, şununqa əgişib özgürdüğalıqıqa dikkat qıp baqqan mu? Yaz pəsilgi seliştirğanda qışta toksimi azıraq egizrək göründü. Bunu ispatlaş üçün biz aldı bilən yay egizliki digən uqum üstüde toxtulumuz. Yay egizliki diginimiz, oxşaş bir ötküzgü simdiki xoşna işki asasi stolba munaridiki ötküzgü simnin esliş noxtisi arsidiki tutaştırgıcı sızıq bilən ötküzgü simnin ən tüvən noxtisi arsidiki tik arlıqını görüstudu. Yay egizlikinin çoğun kiçikliki adette temperatura ötküzgü simnin seliştirme yüki və ötküzgü simnin küçenişi qatarlıq amınla bilən munasatlik buludu. Төт пәсілдікі үйіклік тоқының өзгіріші вән мұйыт температурысының өзгірішіге әгішіп, токсимлерінің ұзылықы вән яй егізлікінің егізлікі дімі өзгіріш болуды. Гәз пәсілді ток шылтыш мұқтары бір қадар үйқыр болғашқа, ток еқімі башқы пәсілдігі қарғанда текімі чоң болуды. Toksimlerinin temperaturası mı şununla ağışıp örleydi. Onun üstüge sırtkı temperaturunun yokur buluştuğun ibaret koş amılının təsiri ve sıklıktan keniş efekti tüpeyledin toksimlerinin uzunluğu uzrap getirdi. Şuna sangılaş derecesi mi yokur buludu. Şu sebepten toksimleri uzun nem pakar göründü. Eksiçe, pişpesilde toksimlerinin temperaturası tüven boğaşka toksimleri soğuktan tarayıp, nisbi sangılaş derecesi tüvenləb, Yer bilen boğan arlıqı çoğuyup, karmakka yaz pəsildi nəm qısqa əm igiz göründü. Şuna yaz pəsildi toksimi tartqanda, toksimini bəhçin tartıb etməslik. Qışta toksiminin tarayıp, üzüb getişinin aldın iliş kerek. Bəzdə qış pəsildimi toksimi uzurab getidu. Qış pəsildə yəni bir xil alay dəhval bar. O bosmu toksimi qısqırab qalmasdan, əksicə teximi uzurab, yay igizdiki teximi çoğuyib getidu. Sim yolunu muzqaplaş, elektr tori xizmətçilərinin beşini ən ağırtıdığan məsələ. Soğuk, qar yağmurluq avarayda, muz ötküzgüş simdə özlüksüz qilillab, tok 700 yeniyisinin süpti və həcmi özlüksüz çoğuyub, yay igizliki çoğuyudu. Ən çoğun yay igizliki, yaz pəsildiki ən yuqarı temperatura, ya ki, qış pəsildə sim yolu muz tutqanda pəyda buluşu mümkün. Adətdə ötküzgüş simdə layiligəndə çoxun ötküzgüş simdən qayısqıl avaray şəraitidə yay igizlikinin ən çoğun buludğalıqını hesablab çıxış. İşqıl avaray şəraitidiki yay igizlikini ayrım-ayrım hesablab çıxıb seliştiriş gerek. Köpçilik tok siminin igizliki temperaturunun özgürşigə əgişib bundaq ərkin özgürüb dursa, tok bilən təminləş beyxətəlikigə təsir yetküzər mu, dəb ənsirişi mümkün. Əməliyyətdə, köpçiliknin ənsirişinin acidi yox. Çünki, ən dəsləbdə sim yollarını layiligəndə, elektrotori xizmətçiləri yarıqıl nacar avarayının sim yollarqı boğan təsirini oylaşıdı. Bu, ən yuqri və ən tüən temperatura həm təbii şəmal apti qatarlıq əhvallarını öz cigalıdı. Toksimlər bilən yeryüzünün bir xətər igizliki və arlıqını saxlaşqa, şunaqla sim yollarının muqum ayınlışı və tok bilən təminləşinin bir xətər buluşuqı kapalətli qılıdı.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nəmə digən temədə toxtalımız.
2: Məlçə uruş, ikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minac açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində duruvatıdı.
6: Vaba və muhit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
4: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəmə?
4: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Barmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax təyliyik.
0: Qadirlik dostlar, toşqanlar külrən, avarən, qoğur, qara, qızıl, aq qatarlı xılmıqlı rənglərdə buludu. İnçki közəlsəniz, aq toşqandan başqa toşqanların köz rənginin tən rəngi bilən oxşaş buludu qalıqını. Pəqət, aq toşqanın közünün qızıl buludu qalıqını. Özünün moylarının rəngi bilən oxşaşmaydı qalıqını bayqaysız. Bu neymiş üçün? Toşqanın moyunun xılmıqlı rənglərdə buluşu, onun sırtqı terisdə özgü xas rəng maddisi, yəni pigmentin buludu qalıqı bilən münasibətlik. Bu pigmentlərin rəngi yalğız moylarda şifadlanıb qalmasdan yana gözün tüzülüşüdüm şifadlandı. Göz tüzülüşlərinin nurğulğan qismi süzük buludu. Şuna pigmentlərin rəngini oğaylı his qıla alayız. Gerçə gözdə nurğulğan qılqan tumurlar bolsunmu, biraq qanın rəngi pigmentlər tərəfindən tosuyulundu. Əksicə ağ toşqanın terisdə pigmentlər kəmçil buludu. Tük moylarda bolsa texmi olmaydı. Şuna o ağ göründü. Ağ toşqanın gözünün rənglər pərdəsi pigment olmaydı. Bu nəsil qaldırış cəryanında yüz bərgən geninin tosatdan özgürüşü tüpəyli, rəngdar pərdinin qar pigmentini işbadiləş genədən məhrum bulub qağalı qıdım boğan. Biz pəqət onun közdiki nurğulluğun qılqan tumurlardaki qanının rənginəli körələyimiz. Şuna axtoşqanın közü qızıl göründü. Mündaq çetqanda bizgi göründüğünü onun közünün tigidiki körüş tor pərdisinin üstüdiki qılqan tumurlardan ibarət. Qadirlik dostlar, pil hayvana dünyasındaki ən danlı qayvalların biri bulup, onun boyu egiz, qiyabdi, sipaya, tom, əm, uzun xartomi onun ən çox olaylıq hesablandı. Pilnin uzun burni sütəmgüç hayvallaşçıdaki özgücü tüzülüşdür. Pilnin aş xartominin qandaq rolu badu? Pilnin xartominin rolini səlçağlamaq. Pil o arqılıq yerdeki banan və dərək yopurmaqlarını ilib ağzıqı salalaydı. Burnuqı taynıb su içudu. Bədiniki su sepib yoynudu. Pilnin xartomiqı taynıb su içi həqiqətən qalaydı. Burundan su içsə, öksüq su qırıb getib, asalla qıqılıb getməmdü. Əslədə pilinin burni qızlöngüç bilən tutuşudu. Bıraq, qızlöngəç bilən kanayının ortaq eğizda bir parçak kömürçək buludu. Kömürçəkni astıda bu kömürçəkni tərəb durduğan muskul buludu. Pil burni bilən sunu sümürgəndə, su besimi bir xil nerva impulisi şəklədə çoğ mingi yetküzüludu. Çoğ mingidiki mərkəzi nerva dərhal buyruq berudu. Buyruq kömürçəkni idarə qıldığan muskulğa yetib berib, onu qısqartudu. Bunun bilən kekirdək eğiz yepildi da su qızlöngəçə kirdi. Burun içindeki besim tövəlligəndə çoğ mingidiki mərkəzi nerva yana kömürçəknin astıdaki muskulğa boş buyruqını berudu. Kömürçək kekirdək qismidə içilib nəfəs ravallaşudu. Пил хартумы белән су сүмүреп юынганда, суны сүмүреп бурында саклайды. Авал кекердәк агызын йепеп, өпкедик аваның бесме белән суны бәдәнегә пүркеп чачалайды. Буныңдан пилның көмирчәкнең ролын файдаланып хартумы белән су сүмүргәндә, уни өпкегә эмас, кызыл өнгәшкә юллайдыганлыгын, шуңа уның кикылып кетмәйдыганлыгын белемиз. Мәйлі аз мұқтарды болсын, бәяке, кәйпиятіне қошал қалыш үшін болсын, арақ ішінің әрқандықы саламәтлікі зиялық. Әңіні тәтқиқатлардың байқылышыча, яшының чоң ешіға әгішіп, спиртінің саламәтлікі болған тәсері барған сүрі көрінәлік болады екен. Узақ мұдат арақ ішіш, жігер вә чоң мінгі зиян еткізуді екен, әмді теріді рошан аламәтлерін қалдырады екен. Енек вә отыр дәрежелік арақ іш күчілер мұ яшының чоң ешіға әгішіп, спирт келтіріп чықырдыған есті зиян вә тихімі зор сағламлық юшырын қайпеге дөш келеді екен. Яқында тәтқиқатшылар спиртның адам бәдініге қандақ тәсір көрістіп, қандақ қиырды өтедіғалығын құласылап чықты. Спиртқа болған чыдамчылық тәдіреже төвәлләйді. Спиртқа болған чыдамчылық вақытның өтшіге әгішіп төвәлләйді екен. Бұның сәбәбі бәдән тәркібіде өзгіріш болғалықтың болды екен. Яшының чоң ешіға әгішіп, гормонларының өзгіріші, мәселен, метаболизмға мұнасәтлік бәз гормонларының азиші, кішілерінің спиртқа болған сәзгірлікін ашырып етеді екен. Яшынып қалған кішілерге ниспәтен айтқанда, бәдән егірлігі мұқым болған тағдырдымы, бәдәнідегі яғының мұқтары мускулларға қарағанда ішіп барады екен. Шының үшін, бұрынғыға ұқсас мұқтарда арақ ішкен тағдырдымы, қандағы спирт мұқтары барған сайын жоғарылайды екен. Чөнки мускул белән сөйләштергәндә ягның кандагы спиртны кабул кылыш мәхтәри нисбәтән аз булды икән. Инкас кайтырыш вакыты ва хәрәкәт иктидары мо яшның чоң ишыга әгиш бастылай икән. Әмма арак ичеш бу иктидарны техма аҗизлаштырып итә икән. Инкар қылышқы болмайдығыны шуке қысқы мұддат ішіде арақ ішкенде бәзі сәлби кепиятларын азайтқылы болуды. Әмма ұзақ мәзгілдің қарғанда арақ ішкішілерінің тәшвишініш тұйғысы техімі күчейді екен. Болып мұ, адат характерлік арақ ішіш техімі шындақ болуды екен. Оныңдың башқа яшанғалар ұрықтық қалардың айрылып қалғанда дайым қаттық азап оқыбәтлерінің баштың кәжіруді. Арақ ішіш арқылы қайғыны түгітіш олар үшін бір хыл езіқ тұрышы есаптан декен. Хамышлық кесілі яшанғалар арысты найды ұмымлашқан болып, о арақ ішіш сәбәбіден егірлішіп кетеді кен. Тәдбір бәлгіләш ықтадары зиян құшырайды. Арақ ішіш хата өкім қылышын келтіріп чықарды кен. Арақ ішіп хаталық садыр қылыш месалары маңдамды бір құшырап тұрды. Спиртның тәдбір бәлгіләш ықтадарғы зиян еліп келіші, яшының чоң ешіға әгішіп күчейіп, арақ ішкішілерінің қатарғы тәвәккіл қылышын келтіріп чықарды кен. Мәселен, арақ ішіп автомобил айдаш, яки әмілетке ұйғын болмаған мәбләғ сілеш қарарыны чықырыш дегендік. Терінің қиырышыны тезілтуді. Арақ ішіш терінің қиырыш жәрияны тезілтеді екен. Спирт бүтін бәдәнне сусызландырудыған болып, бұ терінімі өстеге алады екен. Сусызылыныш вә тоқылма яллығылынышының әмісі терінің сағламлықығы тәсір көрістеді екен. Қорық, ішіқ, құрғақлышыш, мәңзі қызырыш вә қылқан тұмырлар сөзін рәңгі өзгіріш дегендік. Қысқысы, арақны көп ішіш адамны қиыр дейді екен. Оныңдың башқа серықлық түшіш, яғни тері вә көз ақырып сарғиыш мо, спирт характерлік жігер кеселінің бір аламыты болуы мүмкін екен. Жігерінің бесіміне тағдай қашырып етуді. Арақны көп ішіш жігер қитішіш вә жігер ракі қатарлық жігер кеселіктерін келтіріп шығарған қатерлік амыл екен. Муапық арақ ішісі мо жігер ықтыдарға тәсір көрсетеді екен. Қиырған жігер спиртні тез парчалай алмайды екен, яки алмаштыра алмайды екен. Бұл спиртнің адам бәдіне тұрыш уақытының техімі ұзын болышын келтіріп шығарады екен. Әсілі бар болған кеселіктер техімі егірлішіп кетуді. Яшының чоң ешіға егішіп, созылма характерлік кеселге гіріптар болыш, арақ іші сәбәбден мұракәптішіп кетеді екен. Мұнасәтлік кәсіп әхлерінің тұныштырышыча, арақ ішкендің кейінгі 24 саат ішіде қатерлік қан шекірі төәліп кетіш әхвалы жүз береді екен. О, диабет кеселікі бимарларының емек-ішмек сағламлық үшін көрсеткен тірішчалықыны йоқ қылып етеді екен. Арақ ішіш қысқа мұддат ішіде қан бесімін өрілтеді екен. Тәкірар арақ ішіш йоқыр қан бесімін келтіріп шығарады екен. Арақны көп ішкенде ярығы гриптар болыш қаупін ашырып етеді екен. Әмді ярының сақайшығы тосқылық қылды екен. Дор білән реакция пайда қылуды. Яшанғалар көп қыл дорыларын істемал қылышы мүмкін. Шуңа спиртның рецептлік дора вә рецептсіз дорыларға қандақ қашылы қылдығалықыны түшініш ентайын мұйым. Спирт білән дорыны аралаштырыш, яки азайтыш, вә яки дорының көзілген үнімін ашырыш керек екен. Jigar iqtidori yoshning cho'yishiga egishib tuvallab, badanning do'ri parchalash va yo'qotish iqtidori ojizlaydi ekan. Aroq ichishmo jigarga ta'sir ko'rsatib, do'rlarning aks ta'sir paydo qilish xavfini oshirib yetadi ekan. Sport bilan yashanganlar ichadigan do'rlar ko'p xil usulda o'zaro ta'sir ko'rsatadi ekan. Qon bosimi, xomushlik va og'riqni davolaydigan do'rlarning aslida tinchlantiruvchi roli bo'lib, ularni sport bilan biriktirganda moslashish yoki haslab oshirish unumini paydo qiladi ekan. Bu xil ishib ketgan tinchlantiruvchi roli yashanganlarni texni charchitib, ularning yiqilib tushish va avtomobillarda hodisa yuz berish xavfini oshirib yetadi ekan. Мені сығымчалықын азайды бетеді. Арақны көп ішчіш вәе арақ кешілік тарихи дейвәңлік кесілгі кіріптар бұлыш қайпын ашыр бетеді екен. Узақ мұддәт көп мақтарды арақ ішчіш чоң меніңнің егілішіне тезілді екен. Мені сығымчалықының екіліші әсті тұтыш қабілетті вә біліш қытыдарының төвәлішеді ке ашқұшылық амыл. Болып мұй яшанғаларға ниспеттен спыртлық дейвәңлік көп елік әдіден зияды көп арақ ішкендің кен юз берді екен. Bu xil kesellik aqlidan adishish, tashvishlanish va muskullarning moslashish iqtidorining kamchil bo'lishini keltirib chiqaradi ekan. Uyquni qalaymaqallashtirib aytadi. Ba'zi kishilar muvofiq miqdorda aroq ichish uyquga foydali deb qarishi mumkin. Lekin amaliyot dal buning aksichi bo'ladi ekan. Nurg'un yashangan kishining turmush odati, masalan, kunduzi doim mug'dash, chiniqish oz bo'lish, sirti yurdigan vaqti oz bo'lish uyquning davriga ta'sir ko'rsatadi ekan. Araq ichkanda yashanganlar uxlay olmaydi ekan yoki qattiq uxlash holatini saqlab uyqusizlikni og'irlashtirib yetadi ekan. Badanning suvsizlanib ketishini keltirib chiqaradi. Spirt bir xil suyuk aydiguchi dori. Mana bu nima uchun araq ichkanda kichik taratning ko'payib ketishidagi sababdir. Shunga siz texmi ko'p suv ichib, ozlab ketgan suyuqlikni to'liqlashingiz kerak. Masala shu yerdiki, badanning ussash va suv saqlash iqtidori yildan yilga tuvallab, osonla suvsizlanish xavfi kelib chiqadi ekan. Yaşının çoğayışığa ağışıp, bədəninin avarayı özgürşigi bolğan inkası acizlaydı ekan. Yaşanğanlarının susuzlanış alamətləri xudını bilməslik, tili bağlaşmaslıq, qavziyyət və yıqılıb düşüş qatarlıqlarını öz içə alır ekan. Yıqılıb düşüş xəyfini aşırıb etdi. Araq içiş hadisi yüz beriş xəyfini aşırıb etdi ekan. Bu yıqılıb düşüş, süngək sunuş və qatnaş vəqələrini öz içə alır ekan. Yaşanğanlar araq içkənlikdən yıqılıb ketib, yarısı texmi iğır bolışı mümkin ekan. Masalan, dost sünki sunib kelsa, asliga kelish mazgili texmi uzun bo'ldi ekan. Spirt yana cho'ng mingining faoliyatini oslatdi ekan. Sezgirliki, moslashishchanligi va hukm qilish iqtidori qatorliklarining hammasi aroqni ko'p ichgan seri ojizlaydi ekan. Spirtga toynishni shakllantiradi. Ichgan aroq qancha ko'p bo'lsa, toynilish paydo bo'lishi mumkin ekan. Yiroq kelgusidan qaraganda, cho'ng mingida har xil o'zgarishlar yuz berganlikdan bu texmi ko'p tashvishlanish, xomushlik va bizim paydo qiladi ekan. Spirtqa taynishchanlikning kuchayishiga agishib, kishilar aroq ichganda qattiq tashvishlandi ekan. Aroqni bak ko'p ichib ketganlikdan tashvishga bo'lgan kontrolligini yo'qotadi ekan. Aroq ichmaganda bo'lsa, bir xil ziyoda g'idiqlanish oldida bo'lib, ro'yi jihatda jiddiylashish va tar ko'p chiqish bo'lib ifodalanadi ekan. Tuyuqsiz aroq tashlanganda munosabatlik inkas paydo bo'ladi. Uzoq muddat aroq ichgan odam tuyuqsiz aroq ichmasa, uzilib qolish inkas paydo bo'lib, hayajonlanish, uyqusizlik, hatto tutqoqlik kesli bo'lib ifodalanadi ekan. Bu xil inkas zarni xumar qo'zg'algan o'xshaydi ekan. Yeshi qancha cho'ng bo'lsa, bu xil inkasning xatari shuncha yuqori bo'ldi ekan. Yurakka qilch foydasi yo'q. Ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, qizil aroq tarkibidagi bir xil ximiyalik modda yurakni qo'g'dash roliga ega bo'lishi mumkin ekan. Lekin aroq ichish bilan yurak sog'lomligi o'tirsidagi sabab-natija munosabati texnik aniq jazmlashtirilgani yo'q. Aroqni ko'p ichish yurak ritmsizligi va yuqori qon bosimiga giriftor bo'lish xatarini oshirib yetadi ekan. Agar siz aroq ichmasangiz, faqat yoshirin va dalillashdan o'tmagan kichikkina foyda uchun aroq ichishga arzimaydi. Rak kasalligiga giriftor bo'lish xavfini oshirib yetadi. Sog'liq ma'lumotga asoslanganda, aroq ichish ba'zi tipdagi rak kasalliklar bilan munosabatli bo'lib, ig'iz bo'shliqi raki, kekirdak raki, qizil o'ngash raki, jigar raki, bo'g'moq hujayra

Raki ve sütbezi raki qatarlıqlarını öz çıqalı diken. Rakisli bilen ölgeller umumi sanının 4%'ni ilgiley diken. Rakisliği qırıp tarabılış qalpını tüvalı tüş üçün en yaxsi harak işmeslik gerek. Pensiyaga chiqqandan keyin texnik ko'p ijtimoiy

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu sebeplik. Yaqından buyan linfa hüceyrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hüceyrelerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Men börek. Uxlamay tan atquzu eti sebeplik. Zer tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş sebeplik, hizmetim normdan eşip gitip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, karalsız bombuğu uxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğur ben.
5: Cümekle çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Ben sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: ayrılıp gitkenden kin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti dep arz qıldı. Töwende muhbirimiz Fazilet Arslan bu haqda sözlep berdi.
1: Ayrılıp ketkenden kiyin ilgirki oğul dosti onu namuapıq paydığı erişti dep arz kıldı. Muhabbetleşken mezgilde kız tarap avtomobil istimal qarzı biçirdi. Ayrılıp ketkenden kiyin oğul tarap avtomobil qarzını köp qıtım töledi, hem avtomobilini setip etdi. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonlu xalıq sot mehkemesi avtomobil macerası sebepeden kilip çıkan bu diloni sot kılıp ayaklaştırdı. Ürümçi şehri Midon rayonunda oltroşluq, Çinçang, bilen Liuli 2019 yılı 7 ayda muhabbetleşken. 2022 yılı 6 ayda işkeylen ayrılıp ketken. Ular ayrılıp ketti, lekin pol hisabatı enik ayrılmadı. 2021 yılı 10 ayda Liuli məlum avtomobil seti şirketi bilen avtomobil seti biliş toxtamı imzalıp, umumi bahası 39.100 yıllık bir yeni energiyelik avtomobil seti alğan. Liuli avtomobil istimal qarzı becirgen. Qarz müddeti 3 yıl bulup, cemi 49.565 yen qarz qaytırdıgan bolğan. Ameliyette bu avtomobilini Çinçang daim işletken. 2023 yılı 12 ayı kelgende Çinçang avtomobilini öz aldığa başkalarga setip etken. 2024 yılı 11 ayda Liuli avtomobil setip alğan pulunu qaytırışının hesabatı texi enik ayrılmadı dep qarap, avtomobilini qaytırıp alğan. Oylumağan yerden 2025 yılının ahırda Çinçang Liuli üstüden Midon rayonluq sot mehkemesige dava kılıp, özünün ayrılıp ketkenden kiyin köp qatım Liuli'ga pul yetkep berip, avtomobil qarzını töleşke işletilgenliki. Liuli'nin avtomobilini qaytırvelişi namuapıq paydığa erişişini şekillendirdiğalliki. Özünün barlıq vakalıdan töyligen məbliğini qaytırıp berişi kereklikini etdi. Sotta Çinçang'ın uruqtuqan dost braderler bilen Liuli'nin kündülük sözleşiş ün xatırsı aşkışlıq dəlil ispatqa aylandı. Ün xatırsı da Liuli ayrılıp ketkendin kiyin Çinçang'ın köp qıtım isabat yötkep berip, avtomobil qarzını qaytırışqa yardımlaşgeldi ki. İşkeylerden o her ayda alaqılışıp, avtomobil qarzını qaytırış işini məsləhətləşgeldikini itiraf qılğanıdı. Sot məhkimisinin təşürüb inixlişcə, Çinçang təşəbbüs qılğan pulunun həmmisini işkeylən ayrılıp ketkendin kiyin, o Liuli'ga yötkep bərgən. Qarız qaytırış müddeti bilen avtomobil qarzını ada qılış müddeti yüksək dərəcədə mas gəlgən. Sözləşiş ün xatırsı Liuli'nin Çinçang yötkep bərgən pulunu qarız qaytırışqa işletiş doğursa da qarşı tərəb bilen ağzaki birlikkə kəlgənligini ispatlıqan. Ayrılıp ketkendin kiyin, Çinçang uzak müddet avtomobilini ilgilgen. İşletken bulup avtomobil qarızını təşəbbüskarlıq bilen üstüge elişi turmuş qaydısıya uygun. Yığıp etkanda bu dilodiki avtomobil qarızı gerçe sırtkı qarda qarız qaytırğıcı Liuli dep tizimlangan bolsumu, lekin köp xıl dəlil ispatlar əmeli qarız qaytırğıcının Çinçang işkenlikini ispatlap bergen. Sot mehkemesi hissiyat hediye pulunu iki taraf özara yötkeşken hesabatının yiyişip ketken kısmını çıkırıp etkendin kiyin Çinçang'ın emeli kaytırgan avtomobil qarız pulu sonmasını 14.260 yuan da bekitti. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin əxtələb qanun dəsturunun 485. maddısı da mundaq belgilengen. Paydığı eriş küçü kanun asası bulmayı durup, namuapıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurguçı paydığı eriş küçüdün erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Sot məhkimisi mundaq qaradı. Liuli avtomobilini tizimlatqan iqidarlıq hukukuğa iqa kişi bolu süpüt bilen, avtomobil hukuk təvəliki hukuk mənpətidin bəhriman bulup, Çinçang yötkep bərgən hesabatqa tayınıp, avtomobil qarzını töləb, mal-mülük paydısıqa həqsiz erişken. Qanunluq buluş səbəbi kəmçil bulub, namuapıq payda ilişini şəkilləndirdi. Yaqında Sot Məhkimisi Liuli'ni Çinçang vakalıdan töyləyən 14.260 yuanını qaytırıp verişke hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə iqib oldu.

Sevimlik radyo anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Genundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Genundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: toparme.
1: Sevimli kanlıçılar, programımızı dağınlaştırıvatımız. Akı uka bir mo yani talışıp kaptı. Keç gündüz talışıp mo ahırgı çıkan baptı. Ahır ula bir dananı izlet beripti. Ehvalını dep boğan dikin, dana kişi ulağa. Üç yılınla bir mo yege, bir pesildin işlenla. Osulunlanı ten bölüşün ula depti. Bu cevaptın ula bek mi razı baptı. Bezde turmuşta cidel kıp talışıvatkan dersini, biz yani bir noktadan küzetsek, el kılıç belki asan buluşu mümkün. Elbette bazı işlerini talışıp, ciddileşip, özümüzde çarşılamamasımız gerek. Fakat minnettarlık hissiyatı da tem behirlenişini bilsekla en güzel soğuk bizden buludu. Benim ise en güzel köylerimizde birlikte kulak salayım.

0: Hürmet radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 3. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, ben Zümrət Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Mısır Zontongi Sisi bilen sohbet ötgözdi. Xi Jinping ve Peng Liyuan Mısır Zontongi Sisi ve Rapiqisi bilen birlikte Büyük Mısır Muzeyini ekskursiya kıldı. Xi Jinping Mısır'daki devlet işleri ziyaretini toluq ayaklaştırdı. Xi Jinping Norvegiya Padişahı Hakun 8'nin taht koltırğanlıqını telegram yollab tebrikledi. Asasi katlamda davalıqılı boluduğun 158 xil kesel türüde oxşaş keselge oxşaş haq töləş arqılıq asasi katlamının mülazımatdiki yetersizlikini toluqlışıqa ilham verildi. Şizan Jilung Çigra İğizi Yadroluq rayonunun quruqluq qutquzuş yolu ravallaştırıldı. Apetke uçurgan Yadroluq rayon 5G signalı bilen umumyüzlük qaplandı. Her qaysi qutquzuş küşleri çoğunqur, izdash, qutquzuş xizmetini qanat yaydırdı. Jongo bilan Misr diplomatik munosabat o'rnatganligining 70 yilligini tabriklash adamiyat almashtirish faoliyati Qohirada o'tkazildi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqtonglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Şu joy vaqti 9-cı ayning 2-ci kuni tushdim burun Misr zungtungi sesi bilan Jungo'nun devlet reisi Xi Jinping Kahire'deki Kuyaş Sarayı'da sohbet ötküzdü. Kahire'nin asmını o çıkıydı. Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan avtomobilge oltırıp Kuyaş Sarayı'yı yitip bağında atlıq etiret ve hürmet karavulları sep bulup hürmet bildirdi. Erbi orkestr mehman kütüş müzikisini orulladı. 21 pay hürmet topu etildi. Sesi ve rapiqisi intisar kızgın kütüv aldı. Sesi Xi Jinping şerpige karşı eliş murasımı ötküzdü. İki devlet başlıkları birlikte parat münbirge çıktı. Erbi orkestr Jungo bilen Mısır'nın devlet şiirlerini orulladı. İki devlet başlıkları karşı tarafının hemra hadımları bilen ayrım ayrım kol ilişip görüşüp salamlaştı. İki devlet başlıkları ve ulanın rapiqileri Kuyaş Sarayı zalığı kırıp, iki devletinin devlet bayrakları aldı da hatır süret küçüştü. Karşı iliş murasımı dinkiyen iki devlet başlıkları sohbet ötküzdü. Xi Jinping mundaq dep görsetti. 1956 yılı Mısır, Arap ve Afrika devletleri içi de aldı bilen yeni Jungo bilen diplomatik münasibet ornatkan. İki devletin peşkeden bir evlat rehberleri, iki devlet halkını yetekleyip, milli müstakillikini kolga keltürüş, cahangırlık ve müstemlikçilik karşı duruş yolu da mürünü mür getirip küreş kılıp, yemirilmez çoğunkur dostlukını tavlap çıkan. 70 yıllık buran çapkullık musabıda, Jungo Mısır münasibetinin baraverlikte öz ara işiniş, dostane öz ara örnek iliş, bir yakıdın baş çıkırış, hemkarlışıp, ten paydı eliştin ibaret, roşen alahidliki yetildirildi ve bununla guvah bolundi. Yakın kıyladın bu yan bizden ortak yetekçilikimizde, Jungo bilen Mısır'nın umumyüzlük, stratejiyelik, hemralık münasibeti de halkımı terakkiyat işkaşırıldı. İki tarafının terakkiyat, güllünüşünü işkaşırış, halkının bəxt saadetini aşırış, halkıra adıllık ve hakkaniyelikini koğdaş işlerdeki ideyesi okşaş, stratejiyesi maskeludu. Özgürüş bilen kalay mıkançılık girelişip ketken halkıra ve rayon vaziyeti aldı da, iki devlet öz ara kollab, hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Jungo Mısır takdir ortak gevdisi kuruluşunu üzlüksüz ilgiri sürüş gerek. Xi Jinping monolanı tekitledi. Jungo bilen Mısır birinciden öz ara katti kollab, yukur katlam alakısını saklab, her kays sağa, her kays katlam bu içe almaştırış ve hemkarlıkını koyuklaştırıp, devletini idare kılış tecrübelerini almaştırış ve öz ara örnek erişini küçeğe yetiş gerek. İkincidən, öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını ilgirə sürüb, tərəqqiyat strategiyasını tutaşdırışını küçəytib, ul əsləyə qurluşu.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, MD Dünya'yı nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Somret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Kırgızistan'ın diplomatiya ministri Kulubayev, Kırgızistan Cungo'ne başının ahır, şençilik hemra dep karaydı o dedi.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı çölüşünün aldığını iliş, tüzeş yığını, her kaysi taraflarının vədisini hərketke aylandırışıgı törtkü boldı.
0: Otur şarık uruşu 20 yıldın köprek davamlaştı. Ormuz boğuzunun su transportu uzun mezgil tosalığı uçurdu. Halkırada neft bağısı sel tövelligen bolsa mı? Lekin yanıla uruşun ilgirk seviyyedin körünerlik yukur boldı. Yakında Amerika hükümeti İran'a iktisadi cihetin yetim kaldırıştık yeni bir növet

0: Lik jaza tedbirini yolga koyduğallıkını jakarlap, vaziyetning iniqsizligini yanımı küçeytip etti.
1: Hörmetlik radyo anlıqıcılar, tövende deyiqtanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Devlet reisi Xi Jinping Bishkek'e berip Kırgızistan'da devlet işleri ziyaretinde buluş ve 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklar yığınına katılış şarpısı da Kırgızistan diplomatiye ministri Kulubayev Cungo muhbirinin meksus ziyaretini kabul kılganda Kırgızistan Cungo'nu baştan ahır şençilik hemra dep karaydı. İki devlet başlıklarının stratejik yetekçiliği ve iki devlet hükümetlerinin ortak tırışçılığı da Kırgızistan bilen Cungo'nun yeni devirdeki umumyüzlük stratejik emralık münasibeti üzlüksüz müstehkemlenip, iki taraf hemkarlıkı sicil çoğunkurlaşıp, iki devlet halkıya emeli netice elip gelip, rayon tınışlıkı, mukimlikı ve imkaniyetlik sicil terakkiyat için muhim töhpü koşuduğallıkı işinimiz dedi. Kulubayev munulanı bildirdi. Yakın yıllardan bu yan iki devletin yukur katlımıdakiyle koyuk siyasi sözleşini saklap hükümetle ara, kanun çıkarış aparatları ara alakını üzlüksüz küçeytip, yerlik ve soda sanayet sahasıdaki alakını devamlı kengeytip, iktisat soda, meblağ seliş, katnaş eşya obroti, energiye ve yezi igiliki katarlık sağladaki hemkarlıkını puhtı kadem bilen ravajlandırdı. İlgiri sürülüvatkan bir türküm hemkarlık türleri iki devlet ve pütkül rayon üçün uzak müddetlik ehmiyet giyge. Kulubayev mındak dedi. Cungo, Kırgızistan, Özbekistan tömür yol kuruluşu stratejik ehmiyetki ige muhim tür bulup, rayon alakısını ravallaştırış seviyesini körnerlik östürüp, Kırgızistan'ın çigra transport iktidarını küçeytip, soda ve meblağ zeliş terakiyatıga yeni fırsatlarını yaratıdı. Kulubayev munulanı bildirdi. Kırgızistan bilen Cungo, yukur seviyelik, iki taraflik münasebetinin türküsü de, energiye ve katnaş sahası da nurgun hemkarlık türlerini muvaffakiyetlik yolga koydu. Bu, Dartka, Kemin, Tok yetküzüş özgertüş türü, hem de Oş, Batekin, Sfana, Beşkek, Balıçı ve Beşkek, Naryin, Turgat Taşoğlu katarlık türlerini öz içi kalıdı. Bu, Kırgızistan'ın energiye, katnaş ve eşya obrot iktidarını küçeytip, halk ilgilikinin terakkiyatını ilgiri sürdü. Bunundan başka iki taraf, Barskoin, Bedire Taşoli Katarlık, Nurgun Çoğuntur kuruluşlarını umuşluk ilgiri sürdü. O, mındak da bir hesapladı. Kelgüsü de iki devletinin rakamlık iktisat, yukur pen teknika, yeşil terakkiyat, Süni akıl, elektronluk soda katarlık sağladaki hemkarlık yoşurun küçü zor boludu. Kulubayev munulanı bildirdi. Ötken neçü 10 yıldın buyan Cungo iktisadi ictimai terakiyat, halkının turmuş seviyesini östürüş, penteknik terakiyatı, yenilik yaratış ve kesplerini zamanıvilaştırış kuruluşu katarlık cihetlerde dünyanın dikkatini tartkudek neticilerini kolgu geldirdi. O, Cungo'nun terakkiyatı dünyanın iktisat soda alakısını küçeytiş, dünyanın ul esleğe kuruluşunu ilgiri sürüş, meblağ seliş hemkarlıkını kengeytişki paydılık, hem terakki kılavatkan devletlerge yeni fırsat yaratıp beri doğu dedi. Kulubayev mundaq dep görsetti. Cungo'nun devletini idare kılış, bulup mu uzak müddetlik, stratejik, yirik plan tüzüş, pen teknikide yenilik yaratışını kollaş, ul esleğe kuruluşunu küçeytiş katarlık cihetlerdeki tecrübeleri, yer şarının cenubudaki devletler üçün muhim örneklik ehmiyet giyge. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulgalı

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 6. ayının 2. günü mütəxəssiz alımla söhbət yığımda kılgan Küçlük amivi seyyah sistemisi berpa kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

قانلىق كېسەلنى تەكشۈرۈش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىم. ئاممىۋى سەييە ئاپپاراتلىرى بىلەن داۋالاش ئاپپاراتلىرى ماسلىشىپ كۆزىتىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ قاراۋۇللۇق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر مەلۇم قىلىش، بالدۇر بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش لايىھە سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دەرىجە تۈرى بويىچە سەييە جىددىي ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش قوشۇنىنى قۇرۇش، ۋەزىيەتكە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىش، ئېپىدېمىيولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، داۋالاش قۇتقۇزۇش، تەجرىبىخانىدا تەكشۈرۈش، مەھەللە يېتەكچىلىك قىلىش، ماددىي ئەشيالارنى تەقسىملەش قاتارلىق ساھەلەرنى قاپلاش كېرەك. ئاساسىي قاتلام سەييە خادىملىرىنىڭ بىلىم زاپىسىنى كۆپەيتىپ ۋە ئۇلارنى تەربىيەلەش، مەشىقلەندۈرۈشنى كۈچەيتىپ، دەسلەپكى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىم. سەييە جىددىي ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش بۆلۈملىرى تەشۋىق تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە بولغان تونۇش سەۋىيەسى ۋە ئالدىنى ئېلىش، ئۆزىنى قۇتقۇزۇش، ئۆزئارا قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى زور يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنى قەرەللىك مۇھاكىمە قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇش قاتارلىق سەييە ساغلاملىق خىزمەت مېخانىزملىرىنى ئورنىتىپ، ئادەتتىكى مەزگىل بىلەن يۇقۇم مەزگىلى بىرلەشتۈرۈلگەن، تارماق رايون ھالقىغان، يۇقىرى تۆۋەن ھەم تۈرتكە بولىدىغان بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش بويىچە ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە سەرخىللاشتۇرۇپ، بۇيرۇق ئېنىق، سىستېما تەرتىپلىك، بۆلەكلەر راۋان، ئىجرا كۈچلۈك بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشى لازىم. ئۈچىنچى، زور يۇقۇم بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. بۇ قېتىمقى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى بىمارلىرىنى قۇتقۇزۇش داۋالاش خىزمىتى ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يولى قويۇلغان 40 يىلدىن بۇيانقى داۋالاش مۇلازىمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشى، 20 يىلدىن بۇيانقى نۇقتىلىق مەخسۇس كېسەللىك بۆلۈمى قۇرۇلۇشى، تېبابەتچىلىك، دورىگەرلىك، ساقلىق ساقلاش تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتى چوڭقۇرلاشتۇرۇلغان 10 يىلدىن بۇيانقى نەتىجىلەر ئۈستىدىكى بىر قېتىملىق مەركەزلىك كۆرەك بولدى. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى بايلىقنى مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە توپلاپ، كەڭ كۆلەمدە قۇتقۇزۇش داۋالاش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بىرمۇ يۇقۇملانغۇچىنى چۈشۈرۈپ قويماي، بىرمۇ بىماردىن ۋاز كەچمەي، ئەمدىلا تۇغۇلغان بوۋاقتىن تارتىپ 100 ياشتىن ئاشقان بوۋاي مومايغىچە ھېچكىمدىن ۋاز كەچمەي، بىمارلارنىڭ خىراجەت مەسىلىسى سەۋەبلىك داۋالىنىشىغا تەسىر يەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. بۇ قېتىم خۇبېيغا ياردەمگە بارغان 346 داۋالاش ئەترىتى 42 مىڭدىن ئارتۇق تېببىي خادىمنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىدىن كەلگەن. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ھۆكۈمەت يېتەكچىلىكىدىكى، ئاممىۋى پاراۋانلىق يېتەكچىلىكىدىكى، ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرى يېتەكچىلىكىدىكى قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسى زور يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ مۇھىم كاپالىتى. شۇڭا ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرىنىڭ يۇقۇملۇق كېسەلنى قۇتقۇزۇش داۋالاش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىپ، ئۇنىۋېرسال دوختۇرخانىلارنىڭ يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش ئەسلىھەسى قۇرۇلۇشى ئۆلچىمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جىددىي ۋەقەلەرگە تاقابىل تۇرۇش بويىچە داۋالاش قۇتقۇزۇش زاپىسى ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ زور يۇقۇم بويىچە قۇتقۇزۇش داۋالاش سىستېمىسى ۋە ئىقتىدارىنى يېڭى سەۋىيەگە يۈكسەلدۈرۈش كېرەك. داۋالاش بايلىقىنىڭ مۇۋاپىق جايلىشىنى سەرخىللاشتۇرۇش كېرەك. مەۋقەنى ئادەتتىكى مەزگىل بىلەن يۇقۇم مەزگىلىنى بىرلەشتۈرۈش، كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاشقا قويۇپ، جىددىي ھالەتتە داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرىنى سەپەرۋەر قىلىش، ھازىرلىق كۆرۈش، رايونلار ھەم تۈرتكە بولۇش، خادىملارنى يۆتكەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يۇقۇملۇق كېسەل قاتارلىق زور يۇقۇم بويىچە دەرىجىگە، قاتلامغا، تارماققا ئايرىلغان قۇتقۇزۇش داۋالاش مېخانىزمىنى ئورنىتىش ۋە تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. شەھەر مەھەللىلىرى ۋە يېزا ئاساسىي قاتلاملىرى، چېگرادىكى پورت شەھەرلىرى، ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلار ۋە جۇڭيى دوختۇرخانىلىرىنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ،
Şəhər, yezlanın üç dərəcəlik davalaş mülazimeti torunu mükəmməlləşdiriş lazım. Dövlətlik tibabət mərkəzi, rayon davalaş mərkəzi qatarlıq bazı quruluşlarını küçəytib, zor yuqumluq kesel boyunca qutquzuş davalaş ixtidarını östürüş gerek. Zor yuqum boyunca qutquzuş davalaşqı münasibətlik pəllə quruluşunu küçəytiş. Bolub mu, ciddi ehtiyaclıq bolğan eğir kesel tibabıdır. Nəpəs yolu, narkoz qatarlıq kəsiblərinin pən quruluşunu küçəytiş gerek. Alaqadar siyaset tədbirlərini tüzüb və yolu qoyub, teğimi köp yukarı səviyyəlik tibbi xadımlarını, yuqumluq kesəlinin olduğunu iliş davalaş xizməti bilən şuğulmuşqı cəlb qılış gerek. Tötinci, vətənpərvərlik tazlıq hərkitini çonqur qanat yaydırış gerek. Vətənpərvərlik tazlıq hərkiti partiyamızın ammivi loşənini tazlıq kesəldin müdafiyyiliniş xizmətiki tədbiqlaşdiki muvafiqiyyətlik əməliyyətdi. Yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumunun olduğunu iliş tizgilləş kürüşüdeki təcrübələrini yəkülləb, vətənpərvərlik tazlıq xizmətinin məzmununu beyitib, şəkil, usulda yenilik yartıb, moyit tazlıqını tüzəşdin, cəmiyyətinin sağlamlıq boyuca, umumüzlük başquruşqı ötüş kütürütkü bulub, xalqının sağlamlıqı münasibətlik, umumluq xarakterlik, uzaq müddətlik məsələlərini yaxşı həl qilish gerek. Yaşaş muhitini umumüzlük yaxşılab, ammivi səyyə muhit ul əsləsi quruluşunu küçəytib, şəhər yezlanın muhit tazlıqını tüzəşni olğı sılzıtış, pakız şəhər bazar bərpa qılışını olğı sılzıtış lazım. Mədəni, sağlam, yeşil, muhit asrar turmuş usulunu təşəbbüs qılıb, sağlamlıq bilimlerini umumlaşdırıb, yaxşı yemək işmək adıtı yetildiriş gerek. Sırtqı çıqqanda maskı taqaş, əxlətin türgü ayırıb taşlaş, icdimai alaqıda arlıq saxlaş, ayrım qıza alınış, ortaq çok işiltiş, torda aldın kilişib kesel körüstüş qatarlıq mədəni sağlam turmuş adətlərini kən aytış gerek. Sağlamlıqını barlıq siyasətləgi sındırış kütürütkü bulub, sağlamlıqını bütün hayatlıq dəvriliki boyunca başquruş ideyasını şəhərini planlaş, quruş, başquruşunun bütkül cəriyanıqa. Hər qaysı halkılırğı sındırıb, şəhər bazarlışış tez tərəqi qılış, ahalə ziş toplışış alahidlikigə uyğun kilidigan ammivi səyyə sistemisini tez bərpa qılış gerek. Hər dərcilik partiya komitetleri və xalq hökumətleri vətənpərvərlik tazlıq xizmətini mühim işlak kün tərtibigə kirgüzüb, tarmaq təsis qılış, funksiyan tənşəş, xadim səpləş, xıracət acırtış qatarlıq cəhətlərdə kapalətki iyi qılıb, teximi önümlük icdimai səpərvərlik usulu üstüdə izdiniş gerek. 5. Cumhuriyet tibabiti doğrugərlikinin zor yuqumluq kesəlinin aldığını iliş davalaşdiki rolunu cari qıldırış gerek. Cumhuriyet tibabiti bilən qərb tibabitini birləşdiriş. Cumhuriyet tibabiti doğruları bilən qərb tibabiti doğrularını birləşdirib, işiltiş, bu qedimki yuqumunun aldığını iliş tizgilləşdiki bir çoğun Allah edilik. Şundaqla, Cumhuriyet tibabiti doğrugərlikinin cəvhirigi varıslı qılış, doğrularını saxlab, yenilik yaratışdiki callıq əməliyyət. Nəçimin yıldın boyan, Cumhuriyet milleti sansızlığan xəvibini xəvibsizliki aylandıralışı da Cumhuriyet tibabiti doğrugərlikigi tayanğan. Həm də yuqumluq kesel bilən iliş dağımıda kezik və hər xil kesellə doğrusu da. Yuqumluq qızıtma kesellərini pərqləndiriş və davalaş doğrusu da. Yuqumluq qızıtma kesellərini doğrusu da qatarlıq klasik əsərlərini barlıq gəltürgən. Bu qetim kilinkida ilgab çıqılgan 3 dora 3 resip dəl klasik tibbi kitabladiki resipla asası da özgərtib təyarlanğan. Tətqiq qılıb dəlilləşini küçəytib, Cumhuriyet tibabiti doğrugərlikinin yuqumluq kesəlinin olduğunu iliş davalaş nəzriyəsi və davalaş qanuniyyətini yəkülləb, pən texnikada ötkəlgi hücum qılışqı təşkilləb, həm zamanivi bağlaş vasitəsindən yaxşı faydalanıb, həm neçə min yıllıq təcrübəyə toluq hörmət qılıb, Cumhuriyet tibabiti doğrugərlikinin önümünü yaxşı düşəndiriş lazım. Klasik tibbi kitaplarının cevherlerini rətləş
ve kezişini küçeytip, bir türküm pen tetkikat terek supalarını

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz tünügünki radyo jurnal programımızda Amina Ömer'nin kesel namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. O özünü bir layakatlik ayal dap oylaydı. Meyli öy tutuş, tamak itiş, balı tərbiyleş, özünün yürüş duruş cihetlerde bolsun, her kaçan tələbki layık bir ayal məndap oylaydı. Ama neymiş qıdır, yol dışıdın şundaq qımalındıqalıqını bilməkdi. Həm, her kan çıxıqan serimi

Açık hem elemden boğulup kalay dedim. Dəl şu çağda bir maşine gelip bina aldı da toxtadı. Deresin çüşüvatkan yoruqda, erimnin çırayı

Şunca tikilip mu, onun yerim yumulgan közlerden yanılı hiç nemini bilemedim. O, kolumla silkip düşürbetip, kaydı yetip uyguğa getdi. Aynısa, aynısa diyen zadı kim? Münasvet ailemiz içindeki bağırlık ayalanı köngül ekranımdan birme bir ötküzüp çıxdım. Bırak, aynısa sünnek birisini əsli yemedim. Erimnin idarisi de mu aynısa sünnek birinin yokluğunu bilettim. Çünkü ben erim bilen bir idarda işleydiğin dostum Halimedin, idarisindeki ayalanı, olanın kandagıraq ayalla ikkeligini allı kaçan inikla boğan idim. İdardım bu musa? Tohta, olanın idarisiga yeniden biraz keldi mi ya? Kecece şu hiyalla bilen gözümge kılcı uyku bağmadı.

Boy, sen turup sen go. Beni öldüre. Siz mi öldürün aynı saatte? Dedi o kırıp. Sizge tanıştırıp koyay. Bu yak dostum Selim'e. İdarımızdaki Murat Kıcan'ın ayalı. Özü maliye idarısı işleydi. Ötkende menden sorgan emin uy kuruluş toluklumu pulu hakkıdaki meselini manımışı dostumdan sonra. O sizge yakşı çöndür koyalaydı. Kandak turu bir nes izdavatkandak ayalgı dikildim. 55 yaş ya ki onun da mı çoğurak. Arğın çıray bir ayal aldımda turatdi. Ayal, gəm tumanları əyib durğan gözlərdə, mən ləppədə bir qar dedə, tadın iş arlaş mulayim külümsirdi. Əcəba, axşam xata anlap qalxan deməm mu? Erim hər qancı bolsumu bu ayal bilən... Erim bilən bu ayalın münasibəti balıqıqa hər qan çıxıb mu özümünü işən dürəmədim. Diqqətim çiçilgən halda ayalın sözlərə qulaq saldım. Ayal, Nahiya pazarının ətrafıdaki yezdim bulup, neçe yıl burun ayalının yoldaşı ölüp gidipdi. Terilgoy yeri az, onun üstüge işki kızı Nahiya'da otur mektepte oku atkaşka, yerlerini oğluğa taşlap berip, ayalımı Nahiya pazardan işleyip işlepdi. Yakında oğluğa öy sanmakçı bulup, özlerdek tövən durmuş kapalat pulu alıdığalağa, Hükümetten berilgan emin öy toluklumu pulunun xeyli yokurluğunu bilip, bəlk hoşal bopdu. Ama yezlik emin öy kuruluş işxanısıga, emin öy kuruluş üçün iltimas kılıp bağında, özlerinin bu türden bəhrəman bop boğunu ufkup, hangdan kapdı. Biri bizden namımızda öy sepop diken. Yezimizdiki lagu bu işqa ciddi qarap qatıq təkşürü batıdı. Ama İş bir taraf boğuca menin içim püşüp, ayal beşini sel götürüp, yeni molayım külümsirdi. Dedim o, özümünü bir kesipcan, astaydıl ayal dep. Onunğa devletnin bu vaqtki siyasetini, hazır qandaqısı boladığanlığını xeyli uzunğıcı düşendirdim. Hatta zörür tepilsa, özümünün yardan berdiğanlığını eskerttim. Ayal, mağın rahmet etip çıkıp getdi. Halimenin mağın qarap oltırıp ketkerlikini körüp, andın özümünün muşu aynısa sebeplik keçi içi uxlumağallıqımını

0: Uzunlu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüp rahat ne içiyor?
1: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipit meni işten sehri küçük.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bile. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıyordu.
3: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her gidim mağdurum kamıgıcı yamışkan, her gidim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
4: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
1: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
2: Hava ne mi diken sap?
3: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylayın.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

0: Hüceyrilerim ve kesellik karşıtırıcı hüceyrilerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
1: Ben börek. Uxlamay tan atkızı ötü sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
2: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik, xizmetim normdan eşib gidip, tügüşəl edib qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Ben sütsüzlük yarıktan geldim.
4: Ben pakız su ambarından geldim.
3: Güllükte güllerini soğurman.
4: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluna ikip gittim.
3: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
4: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
5: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikmala, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Nişanga intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
2: Mine çekeyim. Kayrız çakmaktızlık da biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındu.
3: Mentallam, mine. Sikot işinle ters kılındu. Şunlukta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
4: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkemiz ne işçiden kakudu?
3: Mukapat poli tarıhtılgan aman, kayrız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
0: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi atıdı.
3: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, Emine kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tohtutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setival alaydıgan emili küçüğünüz bulsun. Setival işini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?
6: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。对峙如宋辽夏金，都被称为桃花时。习近平。辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916-1125，耶律大石率部众西迁建立哈剌契丹，1124-1218，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝。960-1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127-1279，党项人李元昊建立西夏。1038-1227，女真人完颜阿骨打建立金朝。1115-1234，这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗，西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争，使得人民流离失所。对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动

播的还有李莹、孙子倩等。本剧由陕西省委宣传部、陕西省广播电视局、商洛广播电视台。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılılığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırılığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Ken ondaq da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çeçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Ken ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhemen.

0: Qadirlik dostlar, yiroqni ko'rolmaslik gradusi bu darajadan eshib ketsa, ko'z kasalliklarining xatari shiddat bilan oshadi. Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqt xabar berdi.
1: Yaqında yiroqni ko'rolmaslik 600 gradus ko'z qorchig'i xatarining kritik qimmati degan tema qiziq nuqtaga aylandi. Nurg'un to'rdoshlar, yiroqni ko'rolmaslik 600 gradusni eshib ketsa, zodi qanday xavf xatari bor deb so'rashdi. Amaliyotda o'tira tuvan darajadagi yiroqni ko'rolmaydigan kishilar bilan selishtirganda, Yiroqni ko'rolmaslik darajasi 600 gradusdan oshgan kishilarning har xil kasallik o'zgarish xavfi eshib ketibli qolmay, og'ir bo'lganda hatto amma bo'lib qoladi ekan. Uning ustiga Yiroqni ko'rolmaslik operatsiyasi zaxmlangan ko'z qorchig'ining qurilmasini o'zgarta olmaydi ekan. Undaqda nima uchun Yiroqni ko'rolmaslik 600 gradus ko'z olmas xatirining kritik qimmati hisoblanadi? 600 gradusdan eshib kelsa, ko'z olmamizga yana qandoq ta'sirlarni olib keladi? Nima uchun 600 gradus ko'z olmasa xavf-xatarning kritik qimmati bo'lib hisoblanadi? Ko'zimiz yiroqqa nazar solgan hamda ozoda holatda tanishilgan vaqtda teng unumli sharsman aynak darajasiga asosan mundaq ayirishga bo'ladi. Birinchi, tuvan darajasiga yiroqni ko'rolmaslik. Bu 50 gradusdan 300 gradusgacha. Ikkinchi, o'rta darajasiga yiroqni ko'rolmaslik. Buningda 300 gradusdan 600 gradusgacha. Uchinchisi, yuqori darajadagi ko'rolmaslik. Bu 600 gradus teng va buningdan yuqorila. Undaqda bo'lsa nima uchun 600 gradus bo'ladi? Yiroqni ko'rolmaslik gradus ko'z o'qining uzunligi bilan munosabatlik. Yiroqni ko'rolmaslik 600 gradusga yetgan odamning ko'z o'qining uzunligi normal holatdagi 22 mm'dan 24 mm'gacha bo'lgan aralikdan eshib 26 mm'dan eshib ketgan holatda bo'ladi. Bu vaqtda ko'z shari yo'g'inab ketsa asl yerilib ketadi. Ko'z o'qi uzrab ko'z olmasi devori Bunda ko'rish tor pardisi, tomirliq pardalar sozilib, nepizlab yerilib ketish xavfi sur'ati oshadi. 600 gradus bo'lsa, ko'z olmasining xavf xatarining kritik qimmati hisoblanadi. Og'ir darajada yiroqni ko'ra olmaslik ko'z tigining o'zgarishidan bo'ladi. Tadqiqotlarda mo'ljallanishicha, 2050 yiliga borganda butun yer sharida yiroqni ko'ra olmaslik kasalligiga girdtor bo'lish nisbati 49.18% ketadi ekan. Buning ichida Eg'ir darajada yiroqni ko'rolmaslik kasalligiga girdtor bo'lish nisbati 9.18% ketadi ekan. Undaqda yiroqni ko'rolmaslik darajasi 600 gradusdan eshib ketsa nima yuz beradi? Nurg'un kishilar yiroqni ko'rolmaslikka ancha parvo qilib ketmaydi. Lekin yiroqni ko'rolmaslar gradusdan yuqori tuman bo'lishidan qat'i nazar har xil ko'z osti kasalliklarining xavfi eshib ketadi. Agar taraqqiy qilib 600 gradusdan oshgan bo'lsa, texmi xatarlik bo'ladi. Ko'z o'qi ziyod uzrab ketgandan boshqa yana ko'z qorchig'ining boshqa qurilmalaridagi kasallik o'zgarishlarini keltirib chiqaradi. Doim ko'rilganlardan ko'z go'hriga oq tushish, glaukoma, keyingi ko'z iqi uzumsimon ishqi, ko'rish tor pardisi kasallik o'zgarishi qatorliklar bor. Hamda ko'z og'ishmi kasalliklarining yuz berish xavfi eshib ketadi. Yana ba'zi tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha 9.16% og'ir darajada yiroqni ko'rolmaydigan bemorlar oxirida ko'rolmas bo'lib qoladi ekan. Bu har 10 og'ir darajada yiroqni ko'rolmaydigan bemor ichida oxirida bir odamning kelgusida mangu yorug'likdan ayrilib qolishiga barobar ishkan. Ko'z go'hridagi oq. Ko'z go'hriga oq tushish dunyo miqyosida ko'rish quvvatining ziyon quchirishini keltirib chiqargan ikkinchi cho'ng omil. Shundaqla amma bo'lib qolishini keltirib chiqargan eng muhim sabab. Ko'p turli tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yuqori darajada yiroqni ko'rolmaslik ko'z go'hriga oq tushishning xatarlik omillaridan biri ishkan. Tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori darajada yiroqni ko'rolmaydigan kishilar ko'z go'hriga oq tushishda texmi baldor ham texmi og'ir bo'ladi ekan. Glaukoma. Glaukoma bir xil og'ir bo'lgan qayturg'uli bo'lmaydigan amma qilib qo'ygan ko'z kasali. Nurg'un tadqiqotlarda bayqilishcha, yuqori darajada yiroqni ko'rolmaslik glaukoma bo'libmi, ochiq bulonliq glaukoma bo'lish xatarini oshiradi degan. Yiroqni ko'rolmaslik darajasi qancha yuqori bo'lsa, Ochiq bulonliq glaukoma paydo bo'lish xatari shuncha cho'ng bo'ladi ekan. Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, yiroqni ko'rolmaslik darajasi har 100 gradus oshsa, glaukoma kasalining qo'zg'alish xatari taxminan 20% oshadi ekan. Yiroqni ko'rolmaslik xarakterlik seriq dog kasallik o'zgarishi. Seriq dog normal anatomiyalik qurilma nomi bo'lib, kasallik nomi emas. Seriq dog ko'rish quvvati, ko'rish iqtidoriga mas'ul bo'lgan eng muhim ko'rish tor pardasi qurilmasi bo'lib, Seriq dog'da kasallik o'zgarishi ko'rilgan zamon ko'rish quvvati tadrijiy tuvallash, narsalarni to'sib olish, narsalarning shakli o'zgarish, rang sezimi normalsizlanish va selishtirma sezgirligi tuvallash qatorliq alomatlarni keltirib chiqaradi ekan. Yukarı derecedeki Irak'ını görülmeyen kişiler topuda Irak'ını görülmesilik karakterlik serik dağ kesellik özgürlüsüne körüş kuvvetinin ziyan kuşçuruşunu keltirip çıkardığın en asaslı sebep olup 38,19% negeleydiken. Körüş torpertisi etrafındaki kesellik özgürlüsleri. Tetkikatlarda görsülüşçe köp kısım yukarı derecelik Irak'ını görülmeyen ağırlıklarda körüş torpertisi etrafı kesellikleri özgürlüsleri mevcut olup Yaşlar topi ve yırakını görülmezlik derecesi tekimi yukarı kişilerde asan görüledigen. Daim görüldüğallardan yırakını görülmezlik yay şekillik dağ, besimsiz akırış, katak şekillik özgürüşçallık, haltısıman özgürüşçallık ve pigment özgürüşçallık katarlıklar var iken. Yukarı derecede yırakını görülmeydiğen kişiler topu da körüş tor perdesi açırıp gitiş hepi yukarı. Şunakla yukarı derecede yırakını görülmeydiğen kişiler topu da bu ehval tekimi köp görüledigen. Körüş torpertisi acırap gittiş, körüş iktidarı ıgır təsir görsüldüğün köz kesellikleri ciddi keselliklerinin biri deyilirken. İğir derecede Irak'ın görülmesilik evlatlarına irsiyat kalıdı. Yukarı derecede Irak'ın görülmesilik roşen bulgan cemaat toplanış xayişi ilgi bulup, növette Irak'ın görülmesilikine irsiyat ve muhit amılı bile münasvetli ekdep karılı batıdı. Aile şiisinin tekşürüşlü görsüldüşçe, Ata ananın Irak'ını görülmesliği, perzentlerinin Irak'ını görülmesliği hepini aşırıydı diken. Umumən ailedeki ata ana iki taraf Irak'ını görülmese, perzentlerinin Irak'ını görülmesliği nispeti 43,16% bulup, başka aile şizdikilerden körünerlik yukarı bulu diken. Ata anadan bir taraf Irak'ını görülmese, perzentlerinin yakınını görülmesliği nispeti otrahal bulup, 14,19% bulu diken. Ata anası yakınını görülmese, perzentlerinin yırakını görülmesi nispeti en tüven bulup, fakat 7,16% bulu diken. Onun da başka, otra tüven derecedeki yırakını görülmesi bilen siliş durganda, irsiyat amili yukarı derecedeki yırakını görülmesinin 101 işte tekme muhim rol oynaydı iken. Bunun da şunu görülüşü buludu ki, yukarı derecedeki yırakını görülmesi özgü təsir görüsüplük olmay, yani perzentlerim təsir görüsü diken. Onun da başka, Yukarı derecede yırakını görülmesi köz kurulması ve körüş iktidarı bir kadar ziyanlarını getirip kalmay, şahsının turmuş sütügüm təsir gerisidikken. Meselen, çokum yırakını görülmesi köz enikliği tayin iş, uzak müddet körüş sızıkı kuva,

0: halet duruş. Hatta hamuşluk, teşvişleniş katarlık naçar kefiyatlar körülüşü mümkün iken. Onun üstüge yukarı derecede cerakını görülmeydiğen köz karıcığı divarı bir kadar aciz bulgaçka, intayın iğir yak alay defvalda eğer taşkı küşten zerbisi kuşursa, köz karıcığı divarı berdaşlık bir emesliği mümkün. İğir derecede yırakını körülmeydiğen bulup kaldım. Kandak kılımen. Eğer 600 gradüsünü işip getken bulsa yırakını körülmeslik operasyon yaklaşından payısı var mı o diyerlerge, bu yerde bundak bir şum haberini demeyi doğru almayımız. Bu, aciz bolgan köz karşıgı divarını yırakını körülmeslikten tüzeş operasyası arkalık özgertkili bulmaydı. Yırakını körülmeslik operasyası peki sizden inik körülmeydiğen halatınızdan inik kılalaydı. Ama köz karşıgınızdan kurulmasındaki özgürleşini əsligi keltürelmeydi. Şuna, eğer 600 gradüsü yetmeyen kişiler çokum yakışı dikkat kılış gerek deyimiz. Gerçi yırakını körülmesini kendi yandırıqlı bulmuşsun mu? Lekin ilmi aldın ileş tizgileş usulü arkalık, gradüsünün örülüp ketişinin aldığını algılı buludu. Ergiz mi bazı sağlamlık mahsulatları, fizikilik davalaş mahsulatlarını işletip yırakını körülmesini yok için ümit kütmem. Eğer derecede yırakını körülmeydiğen kişilere nispeten etkanda ziyanını en tüyen çekiş çürüş gerek. Onun için tüyendik kişilerini kılışınız gerek. Birinci, kündülük durmuşta közünün sokulup ketişinin aldın ileş, ya ki onu azaytış. Eğer cismani emgek ve küşlük hareketini azaytış gerek. Amal bar, basketbol, futbol, zeytun top, suğu sekreş katarlık beden karışılışçallıkı ya ki bedenge bulgan zerbi küçük küçük bulgan tenterbiye hareketlerini amal bar kılmasık gerek. Pay top, çöylü top katarlık yukur süretli küçük top türüdük hareketlerde en yaksısı kodunuş güzeyini kitakaş gerek. İlastikilik sekreş, Tağtonul'dan ötüş abdombele katarlık süreti tiz, küşlük özgürlüğün köyünleçiş faaliyetlerge imkan kadar katnaşmaslık gerek. İkinci, herallik aldı körüş kuvveti, köz tigini tekşürtüş gerek. Her 6 ayda bir kettim körüş kuvveti, köz besimini tekşürtüş, her yıllık herallik aldı köz tigini tekşürtüş teklifi beriludu.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, emde diktanla stansımızın başka programlarda bulsun.

0: Çeklik şirketi Ürüm Çöbesi'nin elektrolik soda bulut ambarıda hizmetçiler avtomobilden yeş geşik sözün alıcılarını çürüp soğuk saklaş ambarıgı rahatlık tizdi. Ürüm şehirlik poşta şöbe şirketi elektrolik soda merkezinin mesulü Wang Dongchang bu türkü meyvelerinin zakaz talonuna asasen uğurlup tez yollanma talonu çaplındığalıqı. Saat 14'te Ürümçi Poşta rayonu merkezine yetkizilip, aviyasiya mahsus liniyası da memleketin her kaysi jaylarına yetkizildi halkını tonuşturup mındak dedi. Bu alıcılar Kaşgar'dan toşup gelingen, 48 saatla memleketin her kaysi jaylarına yetkizeleyimiz. Hazır şehirlik şöbe şirketimizin elektrolik soda merkezde 1000 kvadrat metre kilidigan temperaturası 2 Celsiya gradustan 5 Celsiya gradusqa bolgan bir soğuk saklaş ambarı ba. Meyve saklaş ihtiyacımızını kandıralaydı. Hazır bir günlük eksport miktarımız 5000 zakaz etrafıda bulvatıdı. Elektrolik soda bulut ambarı zor türkümlük meyve yetkizip berişini bir gavdalashgan mulozimat bilan ta'minlasa, yig'ish yetkizish bo'limi miqdori az yoki parcha türküm meyvelarini yetkizip berişini yuqori unumlik mulozimat bilan ta'minlaydi. Yil başından hozirgacha Jongo Pochta guruhi cheklik shirkati Ürüm Çöbesi'nin ham yeng mahsulotlarini yetkizish kasb miqdori 1 million 740 mingga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 17% ko'paydi. Ürüm shaharlik pochta shoba shirkati Shihong yo'li yig'ish yetkizish bo'limining xaridorlar direktori Gulmira Adilbek mundaq dedi. Sodanın besiq mazgilda kundalik kasb miqdorimiz 1600 talondan oshdi. Meyvelerini yetkizip berişte, meyve toşuş yeşil yolu içip, aldın yığıp, ayırıp, yetkizip, aldın aviyasiya liniyası da toşup, arlıqda 63 liniyasını kıskartıp, meyvelerinin yenip et yetkizilişige kapalet kıldık.
1: Emdi, Abdonim rayonudaki 16 şehirine abaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 12-21 Celsiya gradusqa. Altayda hava bulutluq, temperatura 7-20 Celsiya gradusqa. Çöcekde hava bulutluq, temperatura 10-25 Celsiya gradusqa. Gulcuda hava bulutluq, temperatura 12-24 Celsiya gradusqa. Bortlada hava bulutluq, temperatura 12-23 Celsiya gradusqa. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 12-23 Celsiya gradusqa. Kütünde hava bulutluk, temperatura 11-25 Celsiya gradusqa. Çıxanzda hava uçuk bazlı bulutluk, temperatura 10-25 Celsiya gradusqa. Sancıda hava bulutluk, temperatura 11-23 Celsiya gradusqa. Kumulda hava bulutluk, keyin içilidu, temperatura 16-32 Celsiya gradusqa. Tırpanda hava bulutluk, keyin içilidu, temperatura 22-34 Celsiya gradusqa. Korluda hava bulutlanıp keyin ijiladı, temperatura 21-34 Celsiya gradusqa. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 18-30 Celsiya gradusqa. Atışda hava bulutluq, temperatura 18-30 Celsiya gradusqa. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradusqa. Xotanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 20-32 Celsiya gradusqa. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 12-21 Celsiya gradusqa boladı. 3-4 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Mikray Osman, Elminur İsamidin, Van Suci, Muarir Xeni Qadır, Muhammed Təbəl, Məsul Muarir Sulxumar Qurban, diktorları Nazım Muhlis bilen Sulpiya Mahmud. Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Şinjan Xəbərləri proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Slushatın abunçlar terminalını çürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlarının xəbərdar bulalayışsız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Devlet reisi Xi Jinping Bişkek'e berip Kırgızistan'da devlet işleri ziyaretinde buluş ve 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınına katılış çarpısında Kırgızistan Diplomatiye Ministri Kulubayev Cungo muhbirinin meksus ziyaretini kabul kılganda Kırgızistan Cungo'nu baştan ahır şençilik hemra dep karaydı. İki devlet başlıklarının stratejik yetekçiliği ve iki devlet hükümetlerinin ortak tırışçılığı da Kırgızistan bilen Cungo'nun yeni devirdeki umumyüzlük stratejik emralık münasibeti üzlüksüz müstehkemlenip, iki taraf hemkarlığı sicil çoğunkırlaşıp, iki devlet halkıya emeli netice elip gelip, rayon tınışlığı, mukimliği ve imkaniyetlik sicil terakiyat için muhim töhpü koşuduğallıkı işinimiz dedi. Kulubayev munulanı bildirdi. Yakın kıyıladın bu yan, iki devletin yukur katlımıdikiyle koyuk siyasi sözleşişini saklap, hükümetle ara, kanun çıkarış aparatları ara alakını üzlüksüz küçeytip, yerlik ve soda sanayet sahasıdaki alakını devamlı kengeytip, iktisat soda, meblağ seliş, katnaş eşya obroti, energiye ve yezi ilgiliki katarlık sağladaki hemkarlık ne, puhtı kadem bilen ravajlandırdı. İlgiri sürülüvatkan bir türküm hemkarlık türleri işki devlet ve pütkül rayon üçün uzak müddetlik ehmiyet giyge. Kulubayev mındak dedi. Cungo, Kırgızistan, Özbekistan tömüryol kuruluşu stratejik ehmiyet giyge muhim tür bulup, rayon alakısını ravallaştırı seviyesini körnerlik östürüp, Kırgızistan'ın çigra transport iktidarını küçeytip, soda ve meblağ zeliş terakiyatıga yeni fırsatlarını yaratıdı. Kulubayev munulanı bildirdi. Kırgızistan bilen Cungo yukur seviyelik iki taraflik münasebetinin türküsü de energiye ve katnaş sahası da nurgun hemkarlık türlerini muvaffakiyetlik yolga koydu. Bu Dartka kemin tok yetküzüş özgertiş türü hem de Oş Batikin Sfana, Beşkek Balıçı ve Beşkek Naryin Turgat Taşoğlu Katarlık türlerini öz içi kalıdı. Bu Kırgızistan'ın energiye, katnaş ve eşya obrot iktidarını küçeytip, halk ilgilikinin terakiyatını ilgiri sürdü. Bunundan başka iki taraf Barskoin, Bedire Taşoğlu Katarlık Nurgun çoğuntur kuruluşlarını umuşluk ilgiri sürdü. O mındak da bir hesapladı. Kelgüsü de işki devletinin rakamlık iktisat, yukur pen teknika, yeşil terakiyat, süni akıl, elektronluk soda katarlık sağladaki hemkarlık yoşurun küçü zor boludu. Kulubayev munulanı bildirdi. Ötken netçi 10 yıldın buyan Cungo iktisadi ictimai terakiyat, Xalqning turmush saviyasini o'stirish, pantexnik taraqqiyoti, yangilik yaratish va kasblarni zamonaviylashtirish qurilishi qatorliq jihatlarda dunyoning diqqatini tortqidek natijalarni qo'lga keltirdi. U Jungoning taraqqiyoti dunyoning iqtisod-savdo aloqasini kuchaytirish, dunyoning ul aslaha qurilishini ilgari surish, mablag' selish hamkorligini kengaytirishga foydaliq ham terakki kılavatkan devletlerge yeni fırsat yaratıp beri doğu dedi. Kulubayev mındak dep görsetti. Cungo'nun devletini idare kılış, bulup mu uzak müddetlik strateji

0: Pul pahalılığı besimini iğırlaştırıp etişi mümkün. Uda körülgen təminat zərbisi yana pul pahalılığı közlemesi ve karxanalarının baha bekitişige təsir körüstüşü mümkün dep qardı. Avrupa Merkezi Bankası 6 ayda yakınki 3 yıldan buyan tunji qetim ösüm koştu. 7 ayda amanet pul mexanizmi ösüm nisbitini 2.125% sakladı. Mezgur banka mundaq dep körsetti. Energiya zərbisinin pul pahallıqı bolğan barlıq təsiri tek ifadelenmedi. Energiya bahasının tavar, mulazimet ve maaşq təsir körsetişige yakındın dikkat kılıp, bunundan tekim uzak müddetlik pul pahallıqı besimi şekillenişinin olduğunu eliş gerek. Angliya Merkezi Bankası 7 ayda ösüm nisbitini 3.75% saklaşını karar kıldı. Lekin ösüm koşuşuna teşebbüs kılılgan əzala 6 aydakidin biri köpeydi. Mezgur bankının karışça, energiya bahasının yukarı orunda turuş vakti kanç uzun bolsa, maaş bilen bahanın öz ara türtki bolup ösüş xatiri şunca çoğun bolu diken. İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın mölçerleşçe, eğer energiya ve kimyevi oğut bilen təminleş 2027 yılıca devamlı təsirge uçursa, köp sandaki iqtisadi gövdelerinin siyaset ösüm nisbitini yana 50'den 75 asasi noktacı östürüşüge doğru geledikken, dünya iqtisadının es süreti 2026 ve 2027 ile ayrım 2.1% ve 1.8% ke tövelleşi mümkün iken. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Urushni uzaqqıcı toxtatışını işqaşırğan taqdirde mi? Neft ayrış zavodi, suyuqlandırılğan tabii gaz ve kimyevi oğut işlep çıkırış iqtidarını əsliğe keltirişke yanılı vaqt ketidi. Karxanalarının tənərxi ve pul pahallıqı besimini qısqı müddət işçide tügütüştəs. Keyinki qadamda dünya iqtisadi urushnın təsirge uçıraplı qalmay, yana tənərxi teximi yuquri, pəsaytiş teximi az, siyaset boşluğu teximi tar bolğan yeni muhitqa qandaq maslış məsələsigi duç kelidi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımı da alı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Möşü vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapla Tösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütəxəssiz alımla söhbət yığımda kılgan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa kılış gerek namlıq sözünün

Radyoan oğucu dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütexessiz alımla söhbət yığında kılgan küçlük amivi səyyə sistemisi bərpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

bir layaqatlik ayol deb o'ylaydi. Mayli uy tutish, tamoq etish, bola tarbiyalash, o'zining yurish-turish jihatlarida bo'lsin, har qachon talabga loyiq bir ayol men deb o'ylaydi. Ammo nimish qidir, yo'ldishdan shundoq gumonlanganligini bilmaydi. Ham har qancha qilgan serimi, gumonlangan uchishliq erdan biroq qusur chiqarmay vatatdi. Undaqda ularning keyingi turmush qandoq bo'la? Bula qızıqsınız, bekitiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız qorunlaşdırılğan Amina Ömer'nin Kesal namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Açık hem elemden boğulup kalay dedim. Dəl şu çağda bir maşine gelip bina aldı da toxtadı. Deresin çüşüp atkan yoruqda, erimnin çırayğı şunca tikilip mu, onun yerim yumulgan közlerden yanılı heç nemini bilemedim. O, kolumna silkip çüşürüp etip, kaydı yetip uyqıq getdi. Aynısa, aynısa diyen zadı kim? Münasvet ailemiz içindeki bağırlık ayalanı köngül ekranımdan bərmə bər ötküzüp çıxdım. Bıraq, aynısa sünnek bir əsini əsli yemedim. Erimnin idarısı da mı aynısa sünnek bərinin yokluğunu bilettim. Çünkü ben erim bilen bir idarda işleydiğin dostum Həlimədin idarısıdaki ayalanı, olanın kandağıraq ayalla ikkəliğini allı kaçan inakla boğan idim. İdardım bu musa? Toxta, olanın idarısıga yeniden biraz keldi mi ya? Kecece şu hiyalla bilen gözümge kılcı uyku bağmadı.

Oi, sen turuapsan gu. Beni öldüre. Siz mi öldürüğe aynı saatçe? Dedi o kırıp. Sizge tanıştırıp koyay. Bu yağık dostum Selime. İdarımızdaki Murat Kıcan'ın ayalı. Özü maliye idarısı işleydi. Ötkende menden sorgan emin uy kuruluş toluklumu pulu hakkıdaki meselini manımışı dostumdan soran. O sizge yaxşı çöndürüp koyalaydı. Kandak turu bir nes izdavatkan dek, ayalga dikildim. 55 yaş, ya ki onun da mı çoğurak. Argın çıray bir ayal aldım da turatdi. Ayal, gəm tumanları əyip durgan közlerde, man ləppede bir kar dede, tadın iş arlaş mulayim külüm sırdi. Acaba, akşam hatta anlap kalan demem mi? Erim her kancı bosumu bu ayal bilen Erim bilen bu ayalın münasibeti bağlıqığa her kan çıkıp mı özümünü işendiremedim. Bir kıtım çiçilgan halda ayal

ayalının sözlerine kulak saldım. Ayal, Nahiya Pazarının etrafıdaki yezden bulup, neti yıl burun ayalının yoldaşı ölüp gidipti. Terilgoy yeri az, onun üstüge iki kızı Nahiya'da otur mektepte oku atkaşka, yerlerini oğluğa taşlap berip, ayalımı Nahiya Pazardan işleyip işlepti. Yakında oğluğa öy sanmakçı bulup, özlerdek tüven türmüş kapalat pulu alıdığalığa, hükümetten berilgan emin öy toluklumu pulunun xeyli yokurluğunu bilip, bəlk hoşal bopdu. Ama yezlik emin öy kuruluş işxanısıga, emin öy kuruluş üçün iltimas kılıp bağında, özlerinin bu türden bəhraman bop boğunu ufkup, hangtan kaptı. Biri bizden namımızda öy sepop diken. Yezimizdiki lagu bu işka ciddi qarap qatıq tekşürüp atıdı. Ama iş bir taraf boğuca menin içim püşüp, ayal beşini sel götürüp, yeni molayım külüm sırıdı. Dedim o, özümünü bir kesipcan, astaydıl ayal dep. Onunğa devletning bu vaqtki siyasetini, hazır qandaqısı boladığanlığını xeyli uzunqıcı düşündürdüm. Hatta zörür tepilsa özümnin yardan berdiğanlığını eskerttim. Ayal mağ rahmet etip çıkıp getdi. Halimanın mağ qarap oltırıp ketkenligini körüp, andın özümnin muşu aynısa sebeplik keçici uxlamağanlığını

sen bilmeysen. Bazda bir obdan gepleşip atkanlar meni körüpla gepini toxtatıp aladı. Yani bazılarının bana karıp sırlıq külgününü sezimen. Yaq, Murat'ta çoğun bir iş ba. Ya men bek bihut, ya Murat bek akıllıq, təcirbilik. Şuna hazırgıcı kuyruğun tutkuzmağın gep. Özün çin dilinden söyleyen adam işenmey. Onun karı çaplaşka uyalğın Selime. Çarçımadın mı? Eynekleyi karı mı koyam sen? Nango küllemci ayalamaz. Ama su kagüce toğan tutuş gerek de. Gerçi Halime'nin sözlerini oğrunluqtak eskiğen bulsam mı? Tən bəyüm kəmiyen halda şundaq dedim de. Halime sunğan eynekke pervasızlık kul sundum. Eynekte gözlerden çeksiz harğılıq çıkıp durğan, yüz diğerleri kurgaqlaşkan, çırayı xonuk biri man karıp durattı. İştik Halime'yi kardım. Halime yüzlerden nur yağdırğın içe bana kandak diyen de kardı. Ben yeni eynek kardım. Özümde aklıgandak, özümge təsəlli bir vaqqandak bir ahanda odumşıp koydum. Mən bu külləmci ayal emez. Bu sözlərə özümü işənmədim mu? Demim, bağansır işi geçişip gettim.

0: Uzun bu yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüp rahat ne içi o?
1: Veziz bitti bana ben de bilmem yapıp gitti ben. Bana bu taş yolda veziz bitti beni işten sehri küçük.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Şehir yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bile. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her kitim mağdurum kamığıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni mebdun kaladı.
4: Sırtta aptap nemirgen yakşı?
5: Yol boyunun manzırsı nemirgen güzel.
2: Hava nemirgen sap.
3: Yürünla, sırtkı çıkıp, sap havadan kanıcı nefes alaylı.

头。西安临时大学机构庞大，人数众多，所需校舍一时很难解决。在当时西安行营中

0: 去朝宫洞，银霜，这边，这边。
1: 警报啊！你天天跑警报，习惯就好了。哎，
2: 什么时候能好好上课呀？没事吧？
1: 没事，没事，没事。小培。

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimlik Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik dəmleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptüm köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı mən. Bırak ətideki programımız teximi nadır. Anlaştığını herkiz unutup kalmağaysınlar. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kirip, kalıgan vaxtıda kalıgan anlısanla buludur. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştürgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla...

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adəmni heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari. Ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Yalqız qap zerikdin ma? Dedi Vronski uçuq çıray bilen onun aldığı kelip. Yaq, zerikmedim. Yalqızlıq künüp qalğan men. Setva kep ketti. Yani levim mi ba? Bilmen. İkisi seni yoklap barmaqçı oğan. Hoş. Levin sana yaqtı mı? Dedi o, Anna'nın yenigi kelip oltırıp. Kavetli yaktı. Ula teki yenilik kaytıp getişti. Eras, yaşıvının işkandak boldı?

Пита футубеде ойятты маңны футқан. Шынан дейін кем мә оныңға кетәйле дедім. О гепімгі кіріп орындың тұрып меңіп болып, яны қайтып кіріп кетті. Әмді ол футубеді до. Оның білән келешіңнің зөрі еді ба меде? Сорды Анна тұйықсыз оныңғы чәкчейіп. Чырайдың бір қылы сөрілік вә düşmənlik чықып тұратты. Sen Setuva'dın yaşını ep gitmesen bombaydı deyip gep eğitip verip diken sen. Bir onu taşlap koyup gepsen go. Vronski'nin çırağıydı mı? Cidelgi tayyar turgan kıyafet peyda boldu. Birinciden, ben Setuva'dın sana gep eğitip vermedim. İkinciden, ben hiç kaçan yalgan sözler bakkan emez. Muhimi, kelişini halıdım, kaldım. Dedi o terini türüp. Anna, nemiş ki bunda kılsan? Bunda kılıçının nemi ki paydası ba? O birden turu velip Anna'ı enişti. Ve o kolunu beri doğu degen oy bilen onun kolunu sozdi. Anna muhabbetinin bu hıl kızık duruş şeklinden hoşal boldi. Lekin cidelleşişinin şartları onun teslim buluşuğu yol koymayıvatkandek galiti bir hıl rezil küş muhabbetinin bu şekildeki kızık duruşuğa yol koymayıvatattı. Elbette kağın kez keliversen işkilip sen nemini halısan şunu kılalaysan. Lekin bu geplerinle man nem üçün deysen. Zadı nem üçün? Anna bağan seri örlep gitu atattı. Hiç kimsenin uhul hukukunu tatı vağını yok ku? Sen özenle hem mi haklık dep gösetmekçi? Boptu. Şu haklıkın bilen yaşap yürüyü ve. Vronski muştunu çın yumup itti başka yakı karavaldı. Çırayı baykıdı mı bekire türlüp getken idi. Sen özgermez cahil adamsen. Dedi Anna Vronski'ye hılgıç kadılıp durup. Şu aralıkça o Vronski'nin özünün gazibini kaynatıvatkan şu hıl kıyafetini tasvirleşki muvafık kelidigan söz izdedi. Sen hakikaten şunçilik tersa. Sen şu tersalıkın bilen mendin galip gelişini oylaysan. Men bosam. Onun yeni könlü bozulup yığılıp etişki tas kaldı. Sen bu kılıkların bilen bana ne mi bop köründü kaldığını bilmeysen. Senin bana muşundak yaman közlerinde karaşlarının. Şundak. Yaman közlerinde karaşlarının men üçün nemedin diyerek bir yerde kallıkını mı düşenmeysen. Uşundak çağlarda menin kançilik ümitsizlik içi de kalıdı kallıkım ne. Kançilik vehimi patıdı kallıkım ne. Üzümdün üzüm kançilik kokup duruvat kallıkım ne. Düşensen idin. O yığısını yoşuruş üçün deru yüzünü çetke aldı. Biz nemi bolu atımız Anna? Vronski Anna'nın geplerden hayatın bezgendek haletini görüp çöçüp kaldı. Ve iştik onunla enişip kollarını söyüp gitti. Nemişki özenli kıynaydı kan sen? Beni sen talada eş işaret kıp yürüp atıdı dep oylamsa? Başka hotulladın amal ba özemle kaçırıp yürü vatkanımını bilesen go. Tanrım şundak bolsun. Eytkına, ben seni kanda kısam hatırcam kılalayım ben. Senin bektin üçün her kanda işini kılışka razı men go. Vronski, Anna'nın uğul royu halı dedin ensirep kalgan idi. Senin
Dert elemsiz yaşın üçün her kandak işini kılışkı teyyar mango anna. Bana hiç mi gerekemez? Hiç mi? Dedi anna. Yalgızcılıkla tesir mi? Yakin nervam acızlap kedi vatamdı. Özemi bilmeyme. Boldala bu gepni koyaylı. Bu kitim ki beygi kandak boldi. Bu doğruluk mağı hiç mi de beğenmedin? Sonra da o özü kazangan galbinin çırayıdaki tentenesini ba amalı bilen yoşuruş kıtırışıp. Vrauniz ki hizmetkarı tamak buyurup koyup, andın beygi doğruluk anlığa tepsili gep kılıp bedi. Ama anna onun telepuzuğa, çırayının bağın seri soğukluşup keti vatkallıqıga karap, onun özünün galbisini keçürme geldikini, öz izçil karıştırıp keli vatkan tersalıqının çırayığı yeni tepip çıka vatkallıqını körüp turu vatkan dek boldi. O huddi annağı iştahat kılığınıga puşayman yevatkan dek. Onunga ılgır gidimi soğuk muameli de bolu vatatdi. Tuyuqsız annanı qalbiga eriştirgen, menin qanchalik ümitsizlik ichida qalganligimni, özümdün özüm qanchalik qorqıp turuvatqanligimni tushansan edim degen sözü esige tushib, bu quralning xatarlikligini, uni ikkinchi ishiltishga bo'lmaydiganligini tushunib qoldi. Anna ikkisining o'ttirsiga İkisini bir-birge bağlap turgan muhabbetten başka, özleri bilen düşmelleşip turuvatkan bir nersinin kırvalgalıkını, onu onun vücudunun koglap çıkırışka amalsız kıyılvatkallıkını, özünün vücudunun mu koglap çıkıralmaydı gallıkını yes kılıp turuvatattı.

0: odam ko'nalmaydigan, xususan atrofdagi odamlarning bir obdan yashayotganligini ko'rib turib ko'nalmaydigan sharoit yo'q. Buningdan 3 oy burun bo'lgan bo'lsa, Levin o'zining bugungidek mushundoq g'amsiz, baharaman, maqsadsiz yurish, aroqni bo'lishig'i ichish, yana texi xotini burun yaxshi ko'rib qolgan bir er bilan apaq chapaq bo'lib ketish, hatto sandin chiqqan xotin deyishdan boshqacha so'z bilan atab bo'lmaydigan xotinning oldiga berish, uning ustiga u xotinga ko'ngil qo'yish, buning bilan o'zining xotinini ranjitishdek qamlashmagan ishlarni qilib, orqadan yana hech qilmagandek yostiqni qirlab, kechich uxlamay haroq ichib chiqqanligi esida yo'q, yetib tatlik uxlash degandek ishlarni qiladiganligiga hargiz ishonmagan bo'lardi. Levin sahar soat 5 da eshikning g'ich qilib ochilishi bilan tang uyg'onib ketdi va o'rnidan chachirab turib, yeniga qarab, Kitty'ning yo'q turganligini ko'rdi. Yondagi uyda chiroqning lipildab turgan yo'riq ko'rindi. Kitty'ning oyoq tivishimi anglandi. Nim bo'ldi? Nim bo'ldi? Deb ketdi Levin uyquliqda. Kitty, bir ish bo'ldimi? Hech bo'lmadi, dedi Kitty qo'lida sham yon uydan chiqib kelib etib. Azroq taom yo'q, dedi u yana bo'lakchili yiqimliq va ma'nilik kulgisi bilan. Nima? Boshlandimi? Dedi Levin qo'rqqandek qilib. Undoq bo'lsa odam evatib. U o'rnidan turib, opul topulla kiyimlarini kiyishga boshladi. Yoq, yoq, dedi Kitty kulib turib, erini to'sib elib. Odatdagi og'riq o'xshaydi. Bir pasli tutib o'tib ketdi. Kitty shu gap bilan tang shomni o'chirib, o'rniga chiqib jimjit yotdi. Uning tivish chiqarmay jimjit yetishi bo'libmi, yon uydan chiqib etib, hech ish bo'lmadi degan gapni qilgan chaqdiki muloyim kayf chaq holati Levinga sal g'alitirak tuyulgan edi. Lekin uyqusi g'olib kelib, bir damdila yana uxlab ketdi. Levin keyin Kitty'ning shu chaqda yanada so'zilib jimjit yotganligini aslaganda, hayotidagi eng cho'ng bir ishni kutib, erining yanada qimir qilmay yotgan chaqda uning olijanob aziz ko'nglida nima xayollarning bo'lganligini ondan tushandi. Soat 7 bo'lganda Kitty erining murisini asta turtdi va quloqiga bo'sh shivirlab uni uyg'otdi. Erini uyg'otguncha uning kallasida xeyli dilg'ulliklar bo'ldi. Bir turib uyg'inib uning bilan paranglashqusi kelyapti. Bir turib uyg'inishga ko'zi qiymaydi. Konstantin, qo'rqma, hech yo'q. Boshlangandekmi qilamdu? Lizavetaga odam evasangmikin? Sham yana yiqildi. Kitty o'rnidan qopib o'ltirib, to'qiyotgan to'rni qo'liga oldi. Yaqindan beri u to'r to'qishni yana boshlab olgan edi. Men ishim bo'lmadim, sen hergiz qo'rqma. Men faqat qo'rqmayotaman. Kitty erining qo'rqib turayotgan ansiz chiroyini ko'rib, qo'lini elib ko'ksiga bosdi. Keyin lavlarga yoqdi. Levin xuddi ro'y chiqib ketayotgan odamdek bo'lib qelib, uningdan ko'zini olmay turib, pastga tushib, xalatini kiydi. Ko'zlari texchi xotinida edi. Ishdik sirtqa chiqish kerak edi. Lekin onu yalğız koyup koyğız kelmegendek, tehçila onundun közlerini üzelmeyi türüp gelip atattı. O Kitty'nin çırayını şunçilik yakşı görüsü mü, onun çırayı ve közleri özüge şunçilik tonuş bolsu mu? Ama şu turkudaki kıyafetini pekatli körüp bakmağan idi. O, onun akşamki azaplık halidini esleyip, onun aldı da özünün kançilik yaramaz, numussuz adam ikellikini oylap kaldı. Kitty'nin kızırıp durgan mengzillerden. Beşidiki posmasının çet çörlerden çıkıp durgan çaşlardan huşallık ve katti irade çaknap durattı. Kitty'nin mecaz hulkuda yasalmalık ve gayri tabi nersle yok diyerlik bolsa mı? Şu turkuda yürükideki barlık niqapla elip taşlangandek bolup, onun pak, hakiki kıyapti, Levin'nin köz aldı da öz tabiti, öz maiti bilen körnüşkü başıldı. Ve bu kıyapet onu çonkur tesirlendirdi. O yakşı köygen bu ayal paklıkı, samimiliki bilen əslideki kıyapeti de tehimi yarkın görünüp geti vatattı. Kitty onunla karap külüp durattı. Bir dilla mörülleri silkingendek bolup, ornudan turdu de, onun yeniga ildan berip, kollarını mekkem tuttu. Ve Levin'ga mekkem yepişip, özünün harareti bilen, onun vücudunu yekimlik bir yetki çömkedi. Kitty azaplanattı. Hem özünün azaplarını erigi sözlep beri vatkandek mi görünetti. Levin deslepki şu bir dakika içi de özünü ayıp dardek sezgen idi. Kiyin onun közlerden çaknap durgan mehir muhabbetini köydi. O közlerden rencigellik emez, onu tehimi yakşı körü vatkallık çıkıp durattı. Men ayıplik bombasam kim ayıplik? Levin ihtiyarsız şundak oylaydı. Bu azaplağı sebepçi bolgan Adem'ni tepip, onun edibini bermekçi mi bolattı. Lekin o Adem'ni tapalmaydı. Kitty azaplanattı, zarlanattı. Lekin yeni o azaplar üçün özü için mağrurlanattı, huşal bolattı. Hatta kın kınığı patmay kalattı. Levin onun kalbide bir xil oli janab özgürüşlerinin yüz beri vatkallıkını sezip turup atattı. Ama onun kandak özgürüş ikellikini bilmeydi. Biliş kimi amalsız idi. Bu onun biliş dairesinin halkıp ketken iş idi. Men apamı adam evettim. Sen derru berip Lizavitanı epkegin. Konstantin. Yok, boldi, ütüp gitti. Kitty erinin yeniden ketip kongurak bədi. Hem sen çıkıp gitken, yaşa kırdıgan boldi, mende hiç kandak işi yok. Levin Kitty'nin keçide koluğu elip tokuğan torunu yeni koluğu algallıkını görüp hayran kaldı. Levin bir işikten çıkıp kete bitip, ikinci işikten hizmetçi ayalının kırıp kete vatkınını anladı. İşikten tüyüde turup, işkirge kulak saldı. Kete o ayalga öğünün işlerini tapşırıp atattı. Bir çağda işkisinin karvatını yötki geldik anladı. Levin kimdirini kiyip teyar bulup turdu. Peytun keş, Peytonunu qetip bolguca, uyge kırıp çıkkısı kelip, putunun uçcudu dessep emez, uşkan da kırıp ketti. İki hizmetkar ayal, ucurdaki nersilani uyak buyak yötge vatatti. Kitty koludaki torunu tokuğaç, uyunun içi de menip yürüp, o ayallağa topshiriqlarni berib turibotdi. Men hozirli berib doktorni chaqirib kelaman. Lezavetaga odam evatdim. Lekin o'zimni baray davotiman. Yana nima lozim? To'g'ri, dollining qishig'i berib kelishim kerak. Shundaqmi? Kiti eriga qarab turibini bilan uning qilgan gaplarining birimi quloqiga kirmay yotdi. Shundaq, shundaq. Bağın, bağın, dedi Kiti chiroyini turib, oldirab so'zlab va eriga qo'lini silkib turib. Levin mehmonxonaga chiqib ketayotganda tuyuqsiz hujurdan zarlab tovlagan bir ovoz anglandi. Birdamdila bu ovoz chippiti to'xtab qoldi. Levin xiligichi nima bo'lganligini bilolmay turgan yerda turibli qoldi. Voy, bu Kitining ovozi emasmi? Dedi Levin ichida va beshini changallagan beti palampaydan yugurib tushib ketdi. Ya tangrim, bandilarini kechirgaysan. Bizga yor bo'lgaysan. Deb shu minutda og'ziga kelgan gaplarni takrorlab ketdi Levin. Payton tex tayyor bo'lmagan edi. Levin qiladigan ishlar ko'p bo'lgachqa shu ishlarni o'ylab, teni jug'uldab va texmi jiddilishib Paytonga qarmay, Kuzmaga Paytonni qetib bo'lib, keynimdan yetish deb qo'yib piyoda minib ketdi. Ko'chining do'qmishiga kelganda oldirab kelayotgan kechilik kira chanasiga uchirdi. Chanada keng mahmal palto kiygan, beshigi yog'liq o'rib olgan Lizaveta o'ltiratdi. Tangriga shukr, deb ketdi Levin seriq choch, oppoq, o'riq chiroyi to'limi jiddiy, to'limi astoydil ko'rinib ketayotgan Lizavetani tonib xushalliqida. U chanini to'xtashga buyurmay, shu on keyniga yenib, chani bilan tang yugurdi. Shik soat bo'ldi demsiz, uningdan eshib ketmagandi? Deb so'radi Lizaveta Levindan. Siz berib Peter Demetrichni boshlab keling, lekin uni oldiratmang. Ondan dorixonaga berib Epiyoni ep keling. Tug'di o'ngishlik bo'lami? Ah, shafqatli tangrim. Bizdin shafqatingni ayamassan. Dedi Levin o'zining paytonining darvozadan chiqayotganligini ko'rib. U shu on paytonga chiqib, Kuzmaning yanida o'ltirib, doktorning uyiga haydashni buyurdi.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tatib, qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldigan vaqtlarga erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda qolayapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri. Shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim.

Doktor tehi ornadan turmapti. Chakire, kesh yetibidi, meni oyg'atmagan degan. Birozdan keyin u o'zi turibmi qoladi, dedi. U chakar chiroqning qalpiqini surtib atgan ekan. Uning chiroqning qalpiqini surtishga shuncha astoydil muomila qilib, Levinning ishiga parvosiz qarg'ini Levinni hayron qoldirdi. Lekin yana o'ylab ko'rib, u chakarning o'zining ko'nglidagi ishni bilmaydiganligini, bilsimo uning uchun baribir ekanligini. Shunga bu beparvolik sepilini bo'sib o'tib, maqsadiga yetish uchun tamkin, eg'ir besiq va qattiyrak bo'lmasa bo'lmaydiganligini tushundi. Aldirapni ketmay, ham fursatni mi qo'ldan berib qo'ymay, dedi u ichida o'ziga o'zi. Va o'zida ko'z oldidagi ishlarni bir taraf qilishda jismoniy va ruhiy kuchining urg'ib turayotganligini his qilib turdi. Levin doktorning texchi uxlayotganligini anglab, boshqa turlik choralarni o'ylab chiqib, oxirida Kuzmaga ikkilik xat yozib berib, boshqa bir doktorni chaqirib kelishga buyurdi. O'zi dorixonaga berib, apyon setib olib kelmoqchi. Angıca doktor ornıdın turmağın bolsa, çakarının koluğa azırak bir nersi tutkuzup bakmakçı. Onun gümü onumsa, doktorunu uyğıtışka mecburlamakçı boldı. Doğru hanıdaki yadangu bir doğru buruş, doğru algılı kelgen bir harvi keşke, huddi doktorunun çakırı lampının kalpıkını erinçeklik bilen sürtuvatkangı okşaş, oldirmay beparvolik bilan to'r o'rab beribotdi. U Levinga o'zlarda apyonning yo'qligini dedi. Levin oldirab ketmay, chiroyini o'zgartmay, xopimi bo'lmay, doktor bilan tug'ut onasining ismini tilg'a olib, apyonni nimaga ishlatadiganligini tushundirdi. Unda qilmay ozroq setib bering deb yolvurdi. Doğru buruş ahir bulalmay, biridin nemis tılı da bersen bulamdu dep soru vedi, yan öydün bersen buludu digen cevap anlandı. Şundula o apyumba şişe ve varonkını elip, çoğun şişedin küçük bir şişige aldırmay azra kuydu. Andın küçük şişenin ağzını peçetlep, üstüdün yani Mekkem uğraşkı başlıvedi, Levin taqat kılıp turalmay, karış terapnın kolu dün şeşene tartı bilip, işki özüne attı. Doktor tekçi ornadın turmaktı. Çakar yergi gilem selu atkan iken. Levin kancı desimo, doktorunu oyğıtıp çıkışka pekatlı unumedi. Levin bekme aldırap ketmey, yan çukudun 10 rublilik kağız puldun birini elip, onun sundi. Andın çüşendirip, Peter Dimitrich, her kandak çağda kesel körsetkili kelsiniz, men tayyar digen. Şuna onu şu turkuda meni kepto dep uyğutu vessen, hergiz hapı bolmaydı, dedi. Xizmetkar ahir koşulup üstüge çıkıp getti. Çıkıp getip etip Levin'a Kubulhan'ı da saklap turuşini dedi. Levin doktorunun hocursudu turup yütelginini, manginini, yüzünü yuvatkınını, gep kılıvatkınını anlap turdu. Aradın 3 minut ötti. Bu 3 minut Levin'a goya bir saattek bilinip getip, çıdap oldri verişken,

takatı yetmedi. Peter Dimitriç! Peter Dimitriç! Dep tolap ketti Levin ahırı çıdımay uçuk turgan işki karap

doktorunun bu geplerini külgendek bir xil ahında devatkallıqını anlap, ixtiyarsız çöçüp getdi. İki kızlı sözüm ba. Mənə hazırlı düşümə. Doktor ötkünü kiyip bolğuca yani 2 minut ötüp getdi. Yani o kiyimlerini kiyişi, çaşlarını tarış gerek idi. Peter Demetrich, dedi Levin yani zarlangan avazda. Dəl şu çağda doktor kiyimlerini kiyip, çaşlarını tarap bulup çıkıp geldi. Bu adamlarda rahim şefkat degen nersi yok ikken, dep oyladı Levin içi de. Bu yerde adam ölü vassa, bu yerde onun beşini tarap öldürgenini karmamdıgan. Hayırlı seher. Doktor onu bilen kol ilişip görüştü ve özünün hatırcamlığı bilen etey Levin'in çığı tigi vatkanda kılıp dedi. Bek mi odakıp getmen? Ha hoş, ne mi iş? Levin, hotununun ehvalini amalba tepsili etraplık tonuşturuşku başladı. Ahırda onun özü bilen tezirek yolgu çıkıp, hotununu tekşürüp bekşini arka arkadın talep kılıp turvaldı. Bu işka siz bunca vala aldırıp getmen. Bu cihette sizden tecrübeniz yok. Aslında benim berişimden bir zorunluydu yok idi. Siz dep turuva kaçka basan barayı devat hemen. Aldıraydıgan hiç ne mi yok? Kine oldurun? Heh, kakma işeceğim siz. Levin doktorga bu mini ekmek kılıvatamdu nime degendek nezerde leppide bir karap koydu. Lekin onu ekmek kılış doktorunun hiyalıdım yok idi. Bu işte ben bileme, obdan bileme, dedi doktor külüp durup. Ben bu ailesi ba adam. Lekin biz erler muşundak çağda hen bir çare algı çüp kalımız. Benim bir ayal bimarım ba. Onun eri muşundak çağlarda eğilgi keçip kırıp alı deken. Siz kandak oylaysız, Peter Demetrich. Oğuşluk bula mı? Siz etkan erkıl alametle oğuşluk buladı kallıkıdın direk berip durup da. Hazır men bilen bile baralasız mı? Dedi Levin, kahve götürüp kırvatkan çakarga gazap bilen karap koyup. Bir saat deyken barmen. Yak doktor, Tanrı hakkı da onda kımman. Onda hos kahveni içi olay. Sabır kıp durun. Doktor kahveni koluğu elip içişki başıldı. Her ikisi zuvan sürmeyi cimcit oltırattı. Şu küllerde bizden askerlerimiz Türklerini sürü tokay kılı atıdı. Tünögin haberini okudunuz mu? Dedi doktor ağzıdaki bolkını yutup etip. Yok, benim taktım tak oldu. Hem de saklap olduramayım ben. Dedi Levin urnadın turup getip. Emiz yani 15 minutten kim mağarsız? Yerim saatten kim? Rasma? Levin öyge Kinez hanım bilen birli vakit kırıp geldi. İkisi ucur öyünün işki aldı da uçuraşkanda, közleri yaş kutolgan Kinez hanım titrep turgan kolları bilen Levin'ni Mekkem kucaklı evelip, ün selip yığlap getti. Lizavita, kımmetli kim? Onun ehvalı kanda karak. Dep sordu Kinez hanım, özü kuşal, lekin yana azrak, teşvişlik çırağıydı çıkıp gelgen Lizavita'nı tutuvelip. Ehvali yakşı, dedi Tuğut anısı cevap verip. Ornudu yatkan bosu yakşı bulattı. Siz kırıp muşigepni onu dep koysanız. Levin bugün seherde oyğınıp ketkendin ki illa ne mi iş bolu vatkınını düşünüp, hotununun könlünü parakende kılmaslık üçün her hıl hıyalla

Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Levin ne keş bolğınını, ne ətigəllikini bilmedi. Şamla yıkılıp tügigen idi. O doktorunun yanında, o sözle vatkan, Uxlut sehri toğırsıdaki cahan kezdilerinin Adem aldaydıgan geplerini tınşap oltırattı. Közleri doktorunun tamakısının uçudaki küldü idi. Hazır kılıdıgan iş yok, bekar oltırı vatkan çağ bolğaçka, kallısı çigişlişip, şu turkuda bolu vatkan işlani pütülley esidin çıkırıp koygan idi. Ama doktorunun hikayesini inek anla vatattı. Tuyuksuz, adetki okşumaydıgan bir çırkırgan avaz anlanıp kaldı. Bu avaz tolumu korkunçluk idi. Levin ornudun kopalmay, demi içige çüşüp getip, guman bilen doktorunun közlerge karaplı kaldı. Doktor mu beşini sağaryan kılıp anlap oldurattı. Közlerde memnunluk külküsü oynap durattı. Bolu vatkan bu işla şünçilik gəliydi. İdi ki, hatta Levin'nin çırağıydı mı hayrallık görünmeydi. Bu şundak boluluğa iş okşaydı.

0: sağlamlıq bastığınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili sekla, yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne, təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını körəleyimiz, hatırcam situ alalayimiz.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayimiz.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisipit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yokaydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte asırışımız muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlatışını başlayınız.